0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kıladı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk birydi.
0: Biz manımışında tohtamayı almış durgan tört basılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda soğuk çüşüp ketken işki amını batırlık bilen kutkuzgan Cavuha bilen tanışımız. Yakında Merkez Komiteti Siyasi Kanun Komiteti 2026 yıllık 3. Pesillik memleket boyunca adalet yolu da pidakarlık körsetkeli tizimlikini ilan kıldı. Aksu olaydı Şayar Nayesi Gülbağ Bazarı, Kurulkum kenti ağlısı Cavuha şerep bilen tizimlik kirdi. Östendeki şiddetlik yakında xatarga yoluqqan ammını kutkuzuş üçün o özünün bir xatarlıkı karmay, soğu özünü edip, işki xatım soğu çüşüp ketken işki adamını muvaffaqiyetli kutkuzup, adi kişilerin yaxşı işleri arqılıq adalet yolu da pidakarlıq körsütüşten ibaret dəvir royini izahladı. Bu yıl 6. ayının 18. günü, keşkurun saat 6'dan 50 minut ötkende Cavuha adetkigi oxşaş, pompa uyga berib mashg'ulot qildi. Bir ustanning tushirgi eg'izidan o'tganda u qirg'oqda o'rilib tushgan toksikletni ko'rdi. Ammo uning ustida odam ko'rmadi. Sizimiga tayinib Cavuha darhol tez qadamlar oldiga berib tekshirdi. Ko'z oldidagi manzara uni jiddiylashtirib yetdi. Ishqilan suvga tushib ketgan edi. Shiddatli iqin suyi Çürge eğizideki söngüşünün kırış eğizığa ulanı çın sümür balgan bulup, gayet zor sümürüş gücü işköylerini çın kapsı balgan edi. Navada söngüşke kırıp kese, akı ötünü tasavvur kılgılı bulmaydı. Xatarlık ehval kaş bilen kırpıkdan arlıq adalı idi. Көп ойлашқа үлгірмейлі, Жауға қылчы ішкеленместің мұздек өстен сөйге сәкірді. Түшірге еғіз әтрабыда су шеттәтлік ақатты. Су астырығы үшірін еғіннің зәрбі күчі күшілік болып, әр қатым көткіліш ентайын мүшкіл еді. О суғы түшіп кеткен бірінші адамге бүтін күчі біле еқілішіп, сізіміні йоқатқан бұ кішіні су үзіге чықырып, бір қадам бір қадамдан тәсті қырғақ еқілішіп, muvaffaqiyatlik holda uni qirg'oqqa elib chiqdi. Xatarlik ahvol tex tugimagan edi. Suvga tushib ketgan yana bir oylan yanila so'ngish kiribikida qisilib qolgan bo'lib, har vaqt suv iqimi uni iqitib ketatdi. Cavuha dam evilishqimi ulgurmay, burulup, yana bir qatim

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kaderleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

hayatlıq yolida talay uçuruşlar boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişliğallıqıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilesi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

0: Әмде 5 yıllık netice kağızı sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. 5 yıldan bu yan medeniyet sayahatçilik ammının kırımını aşırışıgı törtkü bulunduğun universal teorik kespik aylandı. Bu 5 yıllık cevap kağızda her millet ammasının kün seri yakşılın uvatkan turmuşu nama yankılındı. Sözük su, yeşil tağ, ekologiyelik baylık, şundakla halık turmuşu bəxt saadıdı. Ailevi mehmanxana ticareti, yemek içmek mulazmeti, gayri maddi medeniyet mirasları ünlerini sınaş, sayahat yetekçiliki, dehkan çarvıçılarının yakıncaydı kırımını aşırışığı türtkü buluduğun yeni kəsip altıga aylandı. 2025 yılı Şenjan boyunca kütülüngan sayahatçı 323 milyon adam qetimga, sayahatçilik haraciti 370 milyard yuanga yetib, bultırkı şu mezgildikinin 8% ve 8.14% köpeyip, tarihtiki yeni yukarı seviye yaratılıp, 1 milyon adam ketim ammının işqorlaşığı türtkü boldi. Medeniyet sayahatçilik münasvetlik ticaret asasi gevdisi 510 mıngdın, kəsipkar 1 milyon adamdın aştı. Markının dankı çıkıp, kəsip derecesi östi. Şenjan yazlık medeniyet sayahat baylıqını etişini zor aytıp, Maytaq Kuchataş yolu, Dövlət yolu 219-ci liniyası, Ölk yolu 101-ci liniyası qatarlıq öz avtomobil sayahati liniyasını tutaşdırdı. 2025-ci ili Ürümçi, Tianshan, Yeni Şarıq Tez poyezi namlıq sayahat məxsus poyezini köp qetim yolğı selip, Cənubi və Şimali Şinjandiki nadir liniyalarını tutaşdırdı. Hazır Şinjan'da devlet 5A derecelik menzil rayonudun 18'i, A derecelik menzil rayonudun 776'sı var. Keçilik ixtisat, çökme şekildeki oyun koyuş, bayramlık tebrikleş musabık pahaliyetleri istimalini canlandırdı. Çegra rayon sayahati, Çegra'dan kırıp sayahat kılış mukim terakki kıldı. Yakınki 5 yılda Şinjan'da kütülüngan sayahatçı 1 milyard 200 milyon adam qetimdin. Sayahatçilik universal kirimi 1 trilyon 300 milyard yuandini eşip, medeniyet sayahatçiliknin yadroluk körsetküsi 5 yılda əsilab köpeyip, tarixtiki yeni yukarı səviye yaratıldı.
1: Əmdi, bu 5 yılımız sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. 5 yılın bu yan Şinjan Ali Maarifinin cayilişini sicil əlalaşdırıb, Cənubi Şinjandaki 3 vilayet işgi oblasını toluq kurus maarifi bilen toluq qaplaşını tarixi karakterlik işgi aşırdı. Əmdi, Xotan vilayetindeki tunci toluq kurus Ali Mektibi Şinjan Xotan şöyeniğe berib, oxtuqçı Merhaba Mehmet Dursun'a əgeşib, Cənubi Şinjan maarifinin 5 yıllık özgürşini his qılımız. Merhaba Mehmet Dursun, köpçilik yaxşım silə. Sizlarga naiti ahamiyatlik bir parça suratni ko'rsatay. Bu 2024 yili 11-oyning 8-chi kuni maktab vivskasining yopiqi ochilgandan keyingi yangi o'qish mavsumida tortilgan surat. Shinjan Xotan shoyani vivskasi yopiqining rasmiy ochilishi bilan Xotan viloyatida to'liq kurs oliy maktabi bo'lmaslik tarixiga tal to'kis xotima berilib, Xotandagi o'quvchilarning orzusi amalga oshib, ishga oldidilar, to'liq kursda o'qiy oladigan bo'ldi dedi. Merhaba Mehmet Dursun mundaq dedi. 2468 mo keladigan Koylun yoli maktab rayonida o'qitish binasi, amaliy praktika markazi, kutubxona, o'quvchilar yotiqining hammasi to'liq. Avtonom rayon maxsus 2 milliard 844 million yuan maktab qurilishi xarajati g'amlab, Janubi Shinjangdagi bir qancha oliy maktabning sifatini o'stirib, ko'limini kengaytirishga turtki bo'ldi. Davlat Janubi Shinjang ma'rifini haqiqatan ko'ngliga pukdi. Mektibimizin kesipleri bütünlüğü Cənubi Şinjan'ın əməliyidiga yıqınlaştırıp təsis kılındı. Xotan'ın yağıqı çilini anırdan süpüde yaxşı bolsa mı, yeğen biti saxlaş və inçge pişiklaşda ızcil kəm tüklük bar idi. Şu an, məxsus yeməklik ilmi və kuruluşi toluq kuruz kəsbi yenə süni əqil, sallıq məlumat ilmi, tibbi təkşürüş texniksi kesipleri təsis kılındı. Bunların əmisi Xotan'ın kəsip ihtiyacı asasən təsis kılınğan. Merhaba Mehmet Dursun mındaqdırı. Mən Xotan'da toğulup çoğun bolğan. Eyni ili Ali Mektəbini pütküzüp, qaytıp gelip oxtukçu buldum. Bu 5 yıllık özgürüşünü həqiqi his kıldım. Bunun denkeyin dəris münbirde çan durup, oxtuş hizmetini yaxşı işləp, hizmettaşlarım bilen birlikte Şinjan'ın tərəqiyyatına bir kişilik küt qoşu mən.
0: Әмді 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeni musabıda cəsarət bilen alğı ilgirləyli səyipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Gauman.

0: Makul buldu.
1: Makul buldu.
0: Objet.
2: Yaşımı uçuşan da ben uçuşan kulapa. Etin çapaçı sonla. Ben yatıyorum amrak. Mahşer.
0: Obzer men, radio amrak men dedi.
1: Ay rahmet rahmet, çapa çektin la dedi.
3: Gel şimdi kandıra kavala mersinat diyelim. Hayırlı bolsu yol uçur bir sevimiz Bokan sana adıdım ben. 48. otrajeli yolla hazır cevancım ha.
1: Makul buldu. Sünni Yamra yolu Ürümç poistansı Karapmanga yolu işte maşallah köp diyen uçurunu. Boran taksiye eve atıp hocam. Bugün yağmur kançılık yağdı Ürümç'de de ma kadar yağdı mama sorap dike.
0: Yağmur arlaş kar yağdı otur hal dep kandı.
1: Yağmur arlaş kar buğucu yağdı akşaydı şu şimdak buldu diken de hem de.
0: Otur hal devasa.
1: İşte bak yoldan gelip Guanghoy körükü çıkılgan çıkış yağızı sağ yolu çüş yağızı bek tosulup gettiymiş ya. Tuduk körük ne olsa da diken uçurunu yuvan eve atıp da rahmet he.
0: Ba 81 Mehmet.
4: Salam Riyasetli'ye, fikir geri.
1: Mehmet 81.
4: Yamanlıktan sunuldun çıkıp, bak şu davazağı karab mangan yönelik bir kuampı görün. İnternet tabanı.
0: Bak oldu oldu.
1: Korulun yolu çöre konu oblast doktor hansına aldık yolla şunda ravan tosluş yok diyen uçurun çoğu alım canı evet diyeceğim.
0: Omaklarımız uçurun bir anlayı değil.
5: Yaşı sepete yaşı apa.
0: Yolda. Kayıt da yemir gittim.
1: Yeni bir.
0: Efise men. Yaşlıge mağdım.
1: Guanghoy körükün ostuydu abazadın başlap korsizden karapmağa yol işte maşallah bek köp tosluş badaydı. Tor taksi yasın canına uçur ya.
0: Bugür de kuyaş parlap çıktı dep adılca uçur yollakta.
1: Şundak.
0: Es.
1: Bugün karmayına avaray neyimdeydi bir hıl kokunuş ova diyen yolla ravan tosalgu yok. Lekan karmayına avaray şundak mında ava tutuk mında turdu dep uçur yollap diken.
0: Şöymüş karmay tarafmış, ürünmüş taraflamış.
1: Karmay da hava bulutluk 4'ten 14 Celsius gradus kıçadaydı. Bu ortalar 0'dan tümen 2'ye düşüdükken cümü. Altay, çöçek, bu ortalar taraflardan 0'dan tümen 2'ye düşüdükken temperatura.
0: Mane.
3: Roşengi'ye
0: de yaksın
3: lan. Yolları. Kaçak şey yapma, ravanlı şu kaldı ya. Maşinize tosluk kanmıdık.
0: Buldum abi. Oy, ağır vakit.
1: Ben sayıya toşukaş yolu kit parmayan. Bugün hava intayın ısık deydim. Sen ya da. Әмді сая әтілі инық көп болып кетті дәм, яда ауа соғыған деген оса сән сән яғы көші деген қобыр қысыма
0: дәмді. Кім саяда?
1: Пәрхат пір-пір чү.
0: Бұпті. Оңдың ойолланың үш күчон қызықшы бірейін.
1: Yağmur yığıvatıdı deydi cümü, yağmur çüyüydü ha, ama əslime hazır şimdi uçur bədi. Süni Yamra yolu tərəfdə hazır yağmur çüşkü başladı deydi ha.
0: Al, alımcasız, qəliyyət qapsız qoymuş. Süni gün mümüştü, qaraq gəplərini qıldınız.
1: Alım can aşında o kalkışı yakından yakı aşında.
0: Bu hayat yakında oyunun yakışı şemdirlikken bu.
1: Doğru oyunun.
0: Şunu deyim ben. Kolay mı kal oyunu yuvaldınız mı siz?
1: Yakından yakı tepek kurulurun sel kolay mı kalış gidip tutucu mu?
0: Şu.
1: Kaşkan şehrinin Koyun şehrinin Aysa Karapmangan yolun işte maşallah köp kök yeri kızıl çırakta tuğduk midirli mi doğak deydi el tekenden uçuyor ya.
0: Biz bu anda aşta kademle hem demiş işte özümüzdeki maskem İslam kayakınınkini kolay mı kan deydi kan.
1: Sen kolay mı kan tutmamdı o hanım kızdan birinim dep tuğu.
0: Özününki maskem eydi.
1: Hanım kızdan birinim diyendik açığım kildim inan. Har yolgunda radio qanchada chiqdi o'shir janka tunagun mangancha yomon tas sizning ma'lingiz yetib keldi deb men Odiljon Vujo chuydan qor yolg'ini berib olibdi qon.
0: Oqsu qor yolg'ini bo'lgan nima u? Ko'rli qor yolg'ini emas to?
1: Nim qilib berib oldingiz sizning ma'lingiz davosi. Emas chimi? Oqsu siz deb turib olamiz sizdan.
0: Yo'q, chuqum shu qor yolg'in deb la oqsudan bir qor yolg'in bor kichu.
1: O'shir jan emas dedi Odiljon sizni xato yay berib olibsiz. Emas u ya deydi. Sayil. Sayuli. Xalq ko'rikidan taki Bashqavatli ko'rikcha aralda yaxshi birdamdikin ko'yirimiz. Shunda yomg'ir qor deb ketgandinglar. Mana yomg'ir tomchiqib boshladi. Sayuli Bashqavat ko'rikdan o'tgandan keyin ayli ko'rasizlar yomg'irni deb mana bu teslar shunda deydi u. Sal xopi qolma yomg'ir yaqqanda.
5: O'shanda
0: men maqsimo xabar kutdi. Davar.
1: Ma'qul bo'ldi. Xabar kutdi yillar avval. Rahmat.
0: Nurmamacha. Yaxshi. Endi ma'qul.
1: Rahmat.
0: Bo'ldi mana.
1: Men davomli uchur berib turing. Bugun qiling kaydingizmi? Şuna olan badam taksiyini uçurdu ama yakken katına şiddarsan aldığın 6. başlangıç tarafı karab meneşti maşallah bek köpte uçur verip durak mesizge. Galibiyet yolu koşu yolun işte. Koşu yolun işte. Asas cihetten ravan kendiydi Enver Kumu.
0: Mavo Çidavan Kumu. Makule. Çidavan Nello Vınçvan Garbi Koçsuk içi bu ağırlıkta. Bak örgü.

0: Qashqa shahrininki madaniyat yo'llari qo'shilishda mashallah ko'p, lekin to'silib qolish yo'q deydi Abdurimjon. Andin ma nomin bala ko'rasiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshi.
1: Qani
0: endi. Nedo?
1: Boshimdan kirib ketdim.
2: Maktabdan oldin keldim, hozir kirib ketdim deb
0: ko'rayapti. Ma'qul ma'qul, yaxshi qaram siz juma.
2: Moriya, men bir aqir zukamdab saqiyib o'ngishlib qolib bo'ldim.
1: Aka tilikma. Qishda. Yeki. Shanghai Gongjiu Dianan Aude. Moshin pek chit nikin. Hin pek. Tosuk digendek plan. Eğer.
0: Tosuk digendek eğer?
2: Makul buldu. Rahmet. Növetlişip zukan bu atam sile. Enju beyli oldu. Maşınlar beş çıkken işkili yolun işte. Dep. Söygün şuna uçur yollaptı.
0: Aşta bu atam sile növetli növetlen. Şincin Kaşgar yolları Şarıktan garipke maşallah sel köptü yavuşun ega verdi.
2: Bu aşı zukam buluduğun bir pesil o adetlemdi, bir zukam da ütmesek mi bulmaz?
0: Mehmet Taksi.
3: Lan bir gün tıp ma yeken minke. Beşli başına azdısa sosat gitti. Maşını...
2: Ma hem sefer bağlı olurdu ki Turgun kamım uçurun yollaptı ki numarı ne? Aşı kepmenin kışımda almıştırsın buludu. Ben aşı kışıkça almıştırış için belin için bağlap teyavap durdum. Kanı Nigar, kanı evet koyduk kanı Nigar, özünüz alsanız kolay köysünüz numarını evet koyduk çünkü. Divanın aldığı yollam Ravan kendi ya uçurun Alimcan evet tuttu. Unza otunu aldı da maşallahcık deydi Turgun Navay. Rahmet sizge. Bir şey bir o mahna avaz bağda kıldı. Kim dedi? Bilemediniz mi?
0: Ben bilemedim.
2: Ben işe kep buldum sile kayadıma da plan
0: oldum.
4: Yakar, kendine de yakın.
2: Rahmet olma.
4: Rahmet olma. Sen sana hayırlı olsun.
0: Birgü olsun.
4: Ama o Tigo'nu bektosat getirdi mi?
0: Tigo'nu bektosat getirdi mi? Tigo'nu bektosat getirdi
2: dedi. Rahmet. Aslında ki gipin köyünüz mü de kudretle yazgın.
0: Şu. Oldu. Kudret başkuru turuncu mu onu? Bek çın çın başkan mısınız?
2: Oy yaman başkuru diken o kudret yip o hazır yip.
0: Vay yakı.
2: Reylisti mangan poizdek manda hazır aşında kop gitip duğu.
0: Vay yaka, ben var şu. Ben var şu.
2: Vay yakına yak adam bu ketti.
0: Vay yaka, ben var şu.
2: Acayip iş kılıp yaman kencü mü ama kudretten uyudukile.
0: Başta ama?
2: O yazgan geplerini köyümden uzman oca babur gakıldı dep.
0: Dek koydu onda. O çizgem dek koydu.
2: O şun diyeldi, şun çoğulu adamdan aldı diyeldi kendiki o kılı yipu ketkini o.
0: Emeli. Ma Reşide bir yol köstesini alıp tüketim. Şigimnin maşını toxtadığı yerde toxtasam mı muşundaq tatip uçur kepil durdu. Buni qandaq qilish kerak? Deb birnim deydi o.
4: Birimizga tutib treyafetlar yaxshimizlar. Maşı yandan oldu dedi. Maşını toxtadığı yerde toxtib qoysam mı muşundaq tatip.
0: Çıqdı.
2: Nədir? Ölçəmlik maşını toxtuş orunu toxtatsa maşında çıxıvatdı demdə?
0: Aşda deydi o. Aşağıdan ötkici çıkam diye aşağı kırpağı çubarlıkta. Yol boyu yemez de o, yol boyu yemez. Aşağı uyumunu aldı diyendikin. Aşağıdan ötkici çubarlıkta çıkıdığa okşayınca mı?
2: İlgiri onda bombaydı dedi ha, bu musul ilgirlerden toktağı oğaydı o sonra da.
0: İşte gerek tatip ket maşına ne dedi, bir eskertmikken o, hemimiz eskertmikken. Aşağıdaki aparat kıçı aşağıdaki orantı koyuğa okşaydı, maşınağın işi tatip eket. Bomuz tatımız şumur şükür koyuluk hop kalsa edip, çok uçur kildiğine kılıp, taşap koyuğa okşaydı. Enzirme. Korla tekici yolları yollar avan ki hadi yapıcın oğlum cana verdik de.
2: Altay körük ayrı durumu miymiş? Musaçan bir kilometre kalan çağda tosup turup kaldık dedi. Juhulin hau nur üçün de dedi. Hotel şehri Canob Ürümçü yolu köşme haberleşi şirketinden aldı din. Hotel mihman khansına aldığı kayıça yolu kuruluş kılavatkan sebeplik. Muşayada maşallah azırak çak tosluş bağı digen uçurunçu cüret evetip de.
0: Puanhı yollarda maşallah bek köpke hadi yapıcın yasın cana verdik de.
2: Doğar efendim. Say yolu uçuşken iyi kızı tosup turup kaldık. Midonçu tarafı yamgur yağıtı da digen uçuruna salam cana evetip de.
0: Ömer efendim uçurum.
2: Yaşın Ömercan.
0: Bolda ismin yez özgertti ismin yez bevet etti.
2: Ömercan Boran.
0: Bey Boran.
3: Bu sizler uçan diyor. Bu sizler yol. Tayka. Hayat yolları ravan diyor. Uçan diyor. Çok afsaydı o zikam nesin diyor.
0: Ha baptı işten bambaydı bu çoğun işte köngülü ölü gedikken. Üzerlik bir köngülü ölü mü bu?
2: Zukam bu köngülü koysun kaplaydı kına.
0: Adem diye zukam bu kadar küçük iş ko bu zukam bu kadar şimdi. Bu normal iş ko bu.
2: Yılda bir ay çıktım zukam buluş mu hem de o mu yakşı değil.
0: Ha bu normal iş ko bu. Aa, yeni az zukam bu kaldı. Yeni az zukam bu kaldı. O küçük ağrıp kaldı. Hem de iş kıl yapmış.
2: Ağrıp kaldınız mı? Mücazınız yok mu? Bu düz uçurcandan çünkü yama açık yıl kıran.
0: Gel.
2: 39'un otlarına 39'un aldı yollar hemen deydi. O şuna bir yakşı yolu
0: yaşamaydı. Kornik 39'u günü kargandı
2: ha? Ha aşına deydi 39'un aldı yollar hemen deydi.
0: O şu o atışta.
2: Şunda ama şu karşı cuma şu 39, 46, 74 divanını gaya.
0: Karşı men. O atış. Benimki mi şu 5. başlangıçın ki aldı yaman bek tosulup gitti dedi yapçırını. Yerken taksiye kıyım canı evet bitti o.
2: Kudret ki yakıptı o.
0: Benimki mi şu 5. başlangıçın ki aldı yaman bek tosulup gitti dedi yapçırını. Yerken taksiye kıyım canı evet bitti o.
2: Kudret ki yakıptı o.
3: Bu eşit külahınızla bu getle okumaydı koşulacaklar o şekilde.
0: Ne diken tok?
3: Bu dehşet mahsat diken getlerin özgürat tutuz. Bombayı vardı da kudret yap, işte uyar bu. Ama işte diğer saydım ha.
2: He ama ayalım boğandaki elbette gerek mi? Aldı da bir şey kovuz maktap koysan lan in buldu deyip oyla yaptıken dok. Lekin maktaşık tülümüz köyüp biz bagiyatını da YouTube kaptık da en asker kıyıtkan bir iş var mı yani?
0: Oy maktağının paydı yok ey.
2: He?
0: O maktağının paydı yok.
2: Kantak. Azırak maktap koyumuz mu?
0: Niye misin maktayımız bu kudret?
2: Kündü programı katış buçur bir yedigen bukettik o kudret. Kuykanın yakışından yakışı ketti. O yan iş kapırdı, ekildi, öz iş kıbarıdı, kildi, açında kuketti o.
0: Onun da bu. Onun ki bu ayarlık ne paydası onun dakikanı? Kim uçur beğinden?
2: Uçur beğinden mi?
0: He.
2: Radyo anlığan er, yakışı er, çoğu.
0: Oştak, ne bu kaldı, gep çıktı mı?
2: He, hazır aşımdak gep çıktı.
0: Eskilerin babi kim? Şu an avatkalların eskilerin bacı mı?
2: Mesela Eslime degen dek
0: mi?
2: Şem kandıqaraq bir maqtaj maqtajlarımız muqtaj boğıtdınız ken hem de ya.
0: Qaysı cəhətdə maqtab qoysaq buldu sizni? Aşını bir dəğə ma cəhətdə maqtanla deyib desiniz. Demək siz şu cəhətdən çataq çıxan bolsuz.
2: Mə, hə? Ondan olmaz.
0: Qənə yüzdə baxsınca qaysı cəhətdə maqtayırıq sizni?
2: Hə. Şunu lan korla tekçi yollar şunu da ravan degen uçurun Alımcan evətibdi. Xonxı yoldu maşınlar bək köp degen uçurun toğru taksi Yasıncan evətibdi. Cuma rəhmət sizə.
0: Şo.
2: Kim o bu Enver Komur, o şengi dedem ismimde okuyamayken şunda hicil okudum edem de?
0: Oy Komurlu değil siz demez misiniz onu?
2: Yelik, ben okuyamay, ben hicil olmay, siz hicil okudunuz neyli?
0: Komurlusunuz onu
2: karanlık. Aslında ben doğru okumakandaki, ben hicil okuyasam buldum ya da.
0: İkinci aylanmamış o Çınbı Cugan Dağı'dan çıkıp hazırmış o Meşik Bağısı gaz kaçılış ornağa düştüğüm yollar bek ravan kedi kapçırını noçe noçe evet tipte.
2: He aslı meçe çıkınız yazıp şundan bir galit set op kapsız uçurcan ka zukamda kapsız değilsin o kapı oladığan rastlı mücazınız yokken cümle onuşlup gitesiz şu karmakıl mücazınız yokken ağırıp kapsız
0: ay bir kıtımcısı boldu iki kıtımcısı boldu bunu devirem de soç sayı yolu soç yolu körüktün hına yolu körükçü de devamlık iğir tosak okşaydı ne bitesler ya çoğunuş olmuşsa o küçükün alış ko
2: o bayılı programı kırgıcı degen oyuncuklap o ağırıp men de bu tadınız o.
0: Etrafı dik adem ne ki köz tüşün açta kılış gerek.
2: Ben bu şunda ağırıp müşü hal ettim yani işlevatı men de bana bildirip koymak için bittiniz. Bana bildirip koygan neyin payısı? Ben azırağın tesirlenmeyi.
0: O öyü kırdan bozsam bak o tek ben çöp öyü kırdan bozsam aşı daha üçüncü kadar çıkıp üstüge ömüle bir çıkıp ya. Gek ağırıp gittim de.
2: Öyü kırıp da aşı
0: yitiplu
2: olamadan. Lüngüdüm. Safa oral ülgürmeden.
0: He, lüngüdüm birini soğuk suda ya, suda ne sıkıp lan bir şeyden koyup bunda sapa adlı yatım.
2: El işkanına çıkan da işte o işkanlarını aldığında ötken çağın sen ünlükerek incik
0: İncik şıp bana ben de. Oy ya.
2: Yötülüp azırakçı.
0: Oy can, oy ben kadar sen bula dep mi de. Bu muz ağır kakanın ne paydası kek bilmiş ya kıran onu.
2: Bilgenden paydası omduk ötken yatakta yatkantınız bir şeyin paydı yoklu mudur o?
0: Şunun dinkin de hemen doktor khan yetip kalkan bir adam yokla bakmadım cuma ben aşık. Ötke ayıl bir doktor khan yazsam.
2: Hiç kim yoklu mu
0: de? Bir adam yoklu mu kaldı. Onun dinkin nurgu adamla yetip kaldı doktor khan da.
2: Bir beş tatlı adam yokla koyayım da
0: sizin resim. Şunun ulan ben bir sınım yoklu mudum.
2: Yoklu mu koyayım da sen ağırıp kalkanların hazır aşığında oldu.
0: Elip be dediğin gep bak. Ben de anmağın dinkin be mi dedim.
2: Ma Eysa Can min koyluk saatin takap hazır ma kaysısı yolda ki tıytıp tıkı eşkıp ma bu bütün öykün küçürke hazır. Evet koyuptu ma şarkı aylan mumu eşkılıp.
0: Ben şunu da acı edin ma çiğme aşan tonluğu kırışı yığızda tostu iş bağdı gavuşun külgün çek gülmüyor eva tıptı.
2: Zukam kepler şorpus paydı kılıp deydi eşşu. Say yolu sucu yolu körükten hına yolu körükten işte devamlık tostu iş bağdı gavuşun ne bi tesla eva tıptı cuma.
0: Doğu yuven daha niki aldı diki körük dedin mi şu yamalık tak tonluğu tarif ki mangan diki yönül işte maşalla bir kadar köp asla ki tıvatımız diki gavuşun gülbe çeker eva tıptı.
2: Zulnurdu baba atışına merhaba yollar şunun da aravandaydı. Kaç kadın yol havri darşızı halık yolu. Poşti darsını aldı maşallah acıktaydı Tahircan'a rahmet.
0: Andıma kaç kadın.
2: Yerken geldik.
0: Rəşidənin avazı qoşurdu buranı
2: deyə.
4: Yolun boyu lekin maşın toxtuğan yə o. Kiki şey toxtub qoyğan, mən şey toxtatsam da təkil yerib gedən yox, deyəndən mən yox, deyəndək.
0: Hə, əskərçi biri vəgə oxşaydı. Siz nim yol boyu toxtatdınız? Bəzi bir yol boyu var o. Yol yol emas to elki yolun buyuğunda vaqt sızıp qoyğa yaw qoyıp qalsa.
2: Saat mançıda mançığıç toqqası buldu ət degen mush saat 9 gıça deydigan bir bülekler buldu. Aş bülekmi ki?
0: Hə, şu aşdaqara oxşaydı.
2: O bülekke başqa vaqt toqtası bolmaydı aqçam maşinni. Şuna şu tatıdigan.
3: Bizim yol yo, sen bu yolu qızdın. Afı yolu qız yollara var, afı yolu qızdın. Bizim yol yo, sen bu yolu qızdın. Afı yolu qız yollara var, afı yolu qızdın. Ben onun yolunu kırıp manga yönüştüren başı sen köprek ama yoldursun.
0: Oldu, Roşen Göl, çorumuz.
2: Tüle gün hem
1: mi?
2: Amca. Ha, Roşen Göl.
1: Amca, akka.
2: Uy.
1: Hoş, sen ne sokak söşettin?
0: He, makul.
1: Ne sokak söşeyle.
2: He,
0: makul, makul, hoş.
2: Çor yollap durun, katnışıp durun. Tüle gün hem mi ayrılığını kozgan tuğru taksi rukuyam hazır uçor yollap da, çan bir dağda körün la, de bana resim tat. Tuzlu kitip duğa.
0: Lıh tuzlu kitken böylekte. Оңға маңдыға еді, оңға ұдыл маңдыға еді, ұдылға солға маңдыға еді, солға мәңасыз. Әгер ұдыл маңдыға шөп қиып қаса, ұдылның елға оң әгілдіға шөп қиып қаса, оның елға солға әгілдіға шөп қиып қаса, солының елға кіріп тұрасыз.
2: Мұшы кәпіні бір 5 күн десек бола ма, тұр таксир ұқияге?
0: 50 күн десіңіздің бекі ауы, ұқияге.
2: О, яқы, түні күннің яқылшында яқшы өкетті азыр, тұр таксир айдай деген тек ұқия.
0: Ма, имәжаны ұқшырын ембір аңыз өтелі.
2: Имәжаны.
3: Шымали айланды ел, бейден ел шығырдың алдың 3 километр ол тұрсақ, ол алдырмайын алатымез.
0: Мақұле.
2: Сізін имәжан деп, өмәржан деп.
0: Имәжан дедім, имәжан.
2: Имәжай деген деклам.
0: Имәжан дейді қо.
2: Өмәржан деген анда чырайлық.
0: Емірем дейдіған кепін бажым өтіп, өз алып.
3: Бағын жәз қана, орыма жәз үресі көсіре таптым бүліне ек, бәк, жоллары бар.
2: Моса жоқның қалбі лық озап ке азыр, нем болды кен деп ұшуыры қырсам, өзінге елдер тосылып кетті, ақшам машинамын үйгізған едім, есет әмді, ямғыр яқсы машинам яна ашу, бұл кетемі деп.
0: Тайын ек ұшылыға. Күші етмейді ғай
2: іштіға. Жұғап ашылағды. Көздірің
0: яшылған
2: құрып басында өп кетіп барады. Моса шоқ, ұсым шоқ деға. Күші адың ел қайры, күші ад яншан отыр елі шарықтан ғарыпқа көңі бекетінің алдыдан баштап, бұғығандың алдығы жапты ма бұлан. Найт көп тұсты шпадайды күші ад такси. Рахмет сізге.
0: Смайл жан.
2: Ой, мен барай дедім. Барай десем, ұнымы де өзі болды кем деп. Dedim mi, demedim.
0: Sattılmam değil. Sattılmam da o, siz yoklan patlıyor.
2: Üydükilere dedim, vay yak bol dedi. Vay, ben bir tamak itip baray, yağımız bir nesle götürüp baray, işimiz bir beş dal şancı götürüp baray desem, unmadık o, üydükiler mi unmadı, siz mi unmadınız o? Dikim ben baray dedim.
0: Kegen bile yeni siz Avrupa'sın, siz yeni diyen kuklap kaytan.
2: Siz tola kuruyorsunuz değil mi?
0: He, o.
2: Garip aylanma oturuyorlar, şimaldın canı kuyuyorlar havan. Muşu.
0: Bir Avrupa uçtu, öte ağrıcısı kıran onu, yeni ziyan çıkıdı. Qadros uçurunuz.
2: Başlanım hesab.
3: Yəfətləm uşaqlar xeyirlik olsun. Mal taşlar yol qəbri. Öksana tirəsini alır iş qızı tərəf mal. Şilu kampanın gələn sonunda. Vəsiz bu gəl. Şirak. Aram itaatını.
0: Maqul.
3: Qırlar bir tərəf itaatı da qısa qısa qırıb.
2: 100 qırlar.
0: Қыстып
2: кіріп деп. 8-ші отырының алды тосын ішпай дейді. Мәмтелі әпендімнің ұшыры, ә? Жудинғы қарап маңған ең ел 104-ші түмен елдірдің машиналар көп деген ұшырын Абдикерем әпендім әвәтті. Маржан, мен қызымды мектеп қапырып ішқы кеп болдым. Елді радионың машында әмді телефонды аңлайым ән. Шибаджақ ой елдір үшінді раван телефонды бәзді сал. Түнігін кі программыланым аңлап қалым әдейді ғой? Қайтылап маңлығыл бұлдыр әз. Аңлап.
0: Күчадын ел қабірі, күча тиянша отыр елі шарықтың ғарыпке көні бекетінің алдыден башлап, бұл өгеннің ке алдығыча аптымабылан айты көп тосылыш ба дейді күча такси.
2: Шарқы ешкен чайлама деп, мәрген бір ұшыр еліп түке.
3: Салам, салам, бір езетті дұсет.
0: Яқшым сез.
3: Ма шарқ айланма, жәнеп шумал елін іштәрмі шу, шу
2: Әнің кәп арлышып лашу, демек жоған кепіңіз неоқлы қылды жұма?
0: Қейлі ұңжан елдірі ма, қалық елдірді машалла сәл көп кәдіге үшін байразы әвәтіп тұ.
2: Немді сәпір ауып кеттіңіз, үші жән дейді сіз не?
0: Қатча сәпір ауып кеттіңіз? Қынан
2: дұңлы сай елігі түшіп, шин елігі кәкче тұсылып кетті. А мұзажы ағырып қазы, сәпір ауып мұзажы ағыр едікен ұшыр жән
0: жән жән. Өй, мен сәпір ауып немді де?
2: Ой, бай, зұқамдап қапсыз. Japa tattınız, ubudu saplak ettiniz mi? Ben japa tatmadım, ben neye doğru kalma, zukamdım ağırık demdi, zukamdım köz gülmeyim ben de.
0: İş olsun, değerli vesal adam, hıcılık kalmam, bu yüzden etrafıdaki en yıkılırlar, köyünü bilinler, ne edip, ki adam bir köyünü bilmeyi.
2: Demişsin bu yılki,
0: rekşim
2: zukamdan da hep oylaydı uçurcan.
3: Köşeldi, sonra belki şu grupla da yakınmayla sormayla yoklap veriyor onunla.
2: Ay sormay bağam bile otamı diye doktor kandı mı ber?
0: Tüzük yakılancıma da koyayım ben. He? Otamdım yattım. Ma şerki aylanmaz, hocalı, ma çançınlı, çüşeye kızlar.
2: Çüşü neye varımız kayıs çocuğun daha düğü basak buldu deydi ablamı tependim.
0: Kenşer aylı katlasak çoğun atır etki barışsız. Dikinden de küçükinden işe okuyup kalsak kıran ağalıkı. Altın kılıç var mı? Altın kılıç istek buldu aşağılı o dike. He aşağı basınız buldu. Aldı bile 112 gibi bir telefon kılayım. İşte bir tane işi oldu dediniz. Palaniye verip ağrı mavi zahmı bekitip ağrı periyodu dedi. Şeye basanlı buldu. Ma daha düğünü aldı ki kendi kalaba geçip yekemi sağlam buldu demek ki. Hem de adem yaralanığa bunda ahvallah olsa 112 gibi telefon kılsınlar. Katına sakçılarımız nek meydana geldi. Karan mı adem yaralanığa iş yok okşaydı.
5: Beycan vakti saat 10.
0: Aşta kılınlar mısın?
2: Mesuliyetin ağrıdığında iş yok şeydi.
0: He. Bunun da şu. Bazı dertler mi şu 13.123 diye aptital arkalık aşağıda resimlerini yollaş arkalık mı? Şu yedim ağır bir dertler. Ben kolayıp gitti hazır. Ne oldu?
2: He?
0: Kilovatsız o.
2: Ağabey, o zey Luşan bir uçur yollayıp diken tok. Çeçen şuna yarışıp da uçuracağın halkına gelip kulak sanman. Dep şuna geplerini yazıp diken şuna külgün keketti.
0: He. Neymiş külgünüz geldi bana bir neyse yarışıp kalsın külgünüz geldi mi sizinki?
2: Yok. Başkalarının gibi kulaksan bana çiçeğiniz şuna yarışıp da müşteri yazıp yürüyorum. Bek uzun özüp gözümü tas sıkmak
0: attıydı. Ay ma hava neymiş kıp yürüyü de bu içilip git bardı. Bu bunda kısalı yakanma işlerci mi? Bugün neyim değişken bu yağmur arlaş kayağımız ürümçün de değişmeyken bu. Muşu 3-4 bulut var mı müşteri kılıp
2: müşteri? Koşul mu değil ulan?
0: Mayak git bağını mayak yemem de o kızızık.
2: Yak mağava havarayı malumatı da mı çoğu aşındaki uçurcan karan. Hava bulutuk bulup. İçildi degen yer yokken tuhliken.
0: İçil git basam onu.
2: Sen şu etrafı da içil git. Şem senle biz ama bir vası görüş kırpıyken la hazır. Yüzdürümüzü aptap çüşüp. Bunda oturup işle atımız bırakıl.
0: Mojda kıskanak.
2: Bunu aptap da iliği geçmiş. Yağmur aralaş kar yağdı degen ki üzümüzden mi sağlı.
0: Tünü gün üç gün de oldu. Nim değişken biz.
2: Nimle değişken mi doktan? Nimi değişken degen de ki.
0: Bir yaz oldu cuma ki pol tutmayı atkılısın ben de koy. Zade tünü gün mü? Hey tancı mı diyen ben?
2: Aşına diyen mi ettiniz?
0: Diyen. Hey tancı.
2: Ay ondan mı dep gitmen? Yelik içi yağdı cümü. Yaman dağdığı hem yedi şu gep koyam. Kararlaş kar yığıp temperatura tövelleyi dep. Hem şuna devasa.
0: Ay bir yağmay aşı. Bir nim kıldığı bizini karar durmuş yedi. E sence at.
3: Dahi dörtlüğün kötü usayın. İzgün nasıl yıkırakken adısa. Kağaya revanca usayın. İzgün mağı. Yedinge kırık tarıp manga yönmüş ha.
0: Ya makul.
2: Şinşin koçisi yollar evandaydım. Hem deli efendim. Kaşkaya Mıyı Guangchang'dan Sauhu yönelişige. Onda ma paktaklı iyisi tevallik 3. aylamı yol bilen kesişken tört yol iğizda Kızılçırak'ta tok yokken katına sakçılarımı kemmepti. Katına şişsem kalayım kambop git bir bir inkaskı vesanla bopdikken tezden deydim. Maldı buldu.
0: Muradılkan Muradıl Nasır Muradılkan bir uçurunu yollayım edip bek ve adı veri vatı tünü gün. Aşım ürümcünün avarayı da yapıp kaldı cuma aşım.
2: Evet, suturamaydıgan bu. İliği gıç yollayım ki hazır öydükülden iş kapırı bitip, anandıkın kil demez mi?
0: Şu.
2: Bana işki üç gittim digen nesiyet kıldım, bir hatar eydise digen ümitti men maşının ziyan köp tatkan dep ez ziyan he. Ben o işki üç gittim dedim deyda hoşunu çok hoşuna. Şuna nesiyet kıldım, bir hatar eydise digen ümitti men. Maşının ziyinin köp tatkan, şu an işçim ağırıydı ki annen bir
0: mınabın. Ay 112 telefon kılıp dep koyun, ay katlan sakçılarımız. Mançıncı numaralık maşına mağa koru durdu. Ay şu balığın çıkı nesiyet kıldı, ay maşının yıllık tekşir çıkılmaya edip çıkıp vardı.
2: Ay bu mısın, mağa şiyunun içi de yıllık tekşir çıkıldığın ye bakken, ma tiyanşan şu etrafı da bulsa. Aşağı bari bir demli yıllık tekşir çıkıp polisi edip, bana bir den aşı oranı dep
0: koyun. Bu mısın, yeni den. He. Maşınınki Şincar'dan olan maşından kaça eğdimeyse eke hemen bir ben bir yıllık teşhir çıkıp ekber edeceğim o şu maşınlarını edip çoğu. Aştağlı kılın abi olmuşsa. Soğurtan bağ mı? Ama teşhir çıkıp maşı gözüne çıkıp gitti o eke. Bana. Sen bop da armayıp da bana eke. Teşhir ekberin abi olmuşsa. Yaxşılıq qan ki, axırıqı çıdəb dikə.
2: Şüəməz mə? Şiysən qalca sayılıq üçün dağın yad azıraq dostluş bakan deydi, Abdü Səməcən. Əmdə şunda köngül bölgən dikən ən toğırsı müşümü.

0: نیو ترمل ترمام دو سهز ترمل ایتی دو.
1: ترمل کنه.
0: دنیا گن بر قزان گوش پشروب یه گن ایدهام ایدی کلا بلن بیگن بیشی مغرب خوب تو من گوش سیان کلام نیم ده پروزلی آش گوش سیان کلا دغان او بو دیسانس تاثیر کلا دغان یشان از کیپ کام غانسیز
1: یا کجی خیال کنیم آش آش لقب چو
0: الکی قوسق تویسم کز توی مایه
1: آش قول دو برتال گوش نیه ویت ما یون نت نیم دیک چو تلنگ دیک گوش کرب آش نیم برسیب کرد کیچ ما نمیه ویت سن بولت دب اولیت غلبا مسما
0: Aşında onu mu tutup bunu mu tutup koyduk Allah'a batık ya. Da bir cağır güşe gelse aş anı mı tutup manı mı tutup şuna oğlan o tutup koyganı başkalar yemeyen dikin. Aşında yap aş baklık.
1: Kuramusum kuramusum plan etme. Kuramusum dedi.
0: Kim o kuramusum?
1: Kuramusum satırın kuramusum dedi ama. Kuramusum plan etme o köygülüm bombaydıkan. Ne için bana yok atmış köygülüm bombaydıkan.
0: Aşına dene. Kuramusum bakteriya virüs. Tepçi aşına geplen kısınız buldu. Aynur Hanım bana dep yerip de. Merkuri, Venera, Yerşari, Mars, Uran, Neptun, Plutun.
1: Plutun.
0: Plutun.
1: Ulatun deydi o.
0: Latun. Latun. Ulatun dep birisi var mı tek?
1: Ulatun depmiş. Malum bizi kem ögütüp tükeceğim. Ulatun dep ögetmeyken bizi gücüm aşırı.
0: Aynur Malum balır kaşına ügetke akşaydı.
1: Bizim aç bir planet demeye akşaydı ama bizim malumlarımız Ulatun demep de. Ulatun dedi o.
0: Ulatun dedi o Aynur Muallim. Onda MS2 deydiysek Aynur Muallim dedi o gep ne?
1: Meyli.
0: Güven yol tarafta azırak yağmur yığıp toktap kağa akıl bak hep her iyi de şuna deydi o cuma.
1: Yığılık tamakladın muzcu açıyorsun ba dedi o.
0: Vay min ne? Kanda çüçüre o muz çüçüresi.
1: Muz çüçüresi dedi o dedi o. Mubi uçur olsun.
2: Merkuri, Venera, Yerşari, Mars, Jüpiter, Saturn, Uran,
0: Bir tane adı yok. Mubi'yi doğru diyen de kıldı.
1: Birisi yokup gitti dem de. Kaça yokup gitti bu? Bahadu. Hoştakalı bir gek kulduk o. Birisi yokup gitti de.
0: Müşkül çoğun çoğun geplen kovattığımız hoşurcan. Cuma sen estaydıl muamil kılayla hoşurcan. O yer şaharıdan çıkıp çoğun çoğun geplen kovatkan de kibik. Külüp çakçak vurman. Biz diken bunda pilotun Saturn'ın gepin kattığımız mı yedi?
1: Makul kuanku gördüm. İşte bak yolu düşüp gel yolun işte. Ravanke, Tavuzcan yolum yollar Ravanke de. Alım cevap şöyle yollup da.
0: Makul buldu rahmet sizge.
1: Ben hazır sırtkı çıkay deyip işkapdan aldık gelip. İşkapka bir sırtka bir işkapka bir sırtka karap. Bir telefondan ki tiyençi yubavga karap. Zadı neymi ki işimle bilenmeyi turvatım ben muştap da. Bir kandamı kılam edip öğreyet.
0: Vay siz maşinayı deydiğin tosunuz. Kandal keysiniz. Bek kılın mı kiyo ama maşinayı deyken boğandı ikin. Onun üstüne bana hazır tayarlık kovatıdı cümle yığıp kalıdığa okşaydı ha.
1: Yine kayıtlarına tırıştı bu lan yine. Kaşkar ma Minyue Guangchang'dan Sauhu yönlüşke Paktaklik yesisi tevelli gidiki 3. aylanma yol bilen kesişken 4 köçü yol yığızda Kızılçırak'ta tokuyokken Katna sakçılır mı o teke çıkıp olamaptı Katna sel kalay mıkan bup gitti alakadar oralağı bir yetkizip koygan bu sana aptı gelirdi ki Anı Elçat, Elçat efendim.
3: Yaşım sen her yer
1: seçilen. O yaşım siz.
3: Allah Allah Allah yaşı yollam o.
1: Yaşı.
3: Yaşım
1: Yaşım sen her
3: yer. Kimal yüzemiştin ki daha çok tuyuya masından bir sıfatı.
1: O, bu vakti sen
3: bunu. Ondan katta bir matur gözden çıkıyorlar. Bırakacağım uçağa gel ona.
1: He.
3: Sen şu gün için yeni yeni oldu. Onun için kayıt siyasetini yapıp. Siyasetini bir uçağa Zaten yani şu görken için bu bozan yana çıkıldı. Bu yeni sebepten çıkıldı bu. Bizi bu ötken lava oturdu. Yapısan lava oturdu.
1: Oldu anlı uçularımız bir dep bak son. Bombası ma işkilengi dediyseniz. Bu Roşen Gül'le işkilen kıran. Siz aşu maşinamızda rımıt kanı kapağın en dört rımıçı değil mi dört biz. Şuna kua.
0: Bir şey özümüzün dört deyimiz okumayımız koy rımıçılık neyim diye onu.
1: Ya şu.
0: Aa boşluk tokatkan Mr. Merdan mı bilmeydikken ayıptır lan.
1: Vay o Merdan da pek ne mi? Ma maşının switch ne dediyseniz ne mi deyip oturup oturdu. Şinşçüde yağmur yağış başladı. Şinşçüde cuma şinşçü de yığvatı da deyip Aliye Hanım çürüyor laptı bana. Öz hal uçurunuz.
3: Bu şirce yolu sürgülüyse yemken yolu öptüde oturgan ısın mıdır? Hey daha kıratman kayın işte. Şili daha sana likipte tutulur.
0: Mağul turgun namaydaydı o silah yağmur yağdı deyip dönüyor gün ben minkoy ziyan tatip çakağın. Ma çakını kaytırıp egil olmaydı hem de kar yağmışsa deyip turgun namay. Aşın ziyan deyimiz mi? Kanak çakası ziyan bulamda kıştık çakası. Üzünüz

0: Yaqınlaşırsın.
1: Ziya.
0: Şimdi ben ziyan tatıp min koyu çakaldım deydin.
1: Bugün lan
0: Hem
1: kulağın.
0: kar yağmışsa koydurup belgül olmaydı mı
1: Vay
0: açalım
1: yağı
0: deydin.
1: da bugün yağmış. Et yağı da et yağmış. Bugün yağı da kara.
0: Vay ürümçülü kış pesli 3 gün bulmuşsa ya.
1: Hey.
0: O neçe ay kış buludu. Bu aldığımız kış kevatudu. Ziyan bulmaydı ucumu.
1: He.
0: Kışıl sıcak ne?
1: Şu.
0: Da
1: Emiş
0: uyluma
1: Turgun
0: bak.
1: Navay'ın ki dumbağı bir sulayımsak olmam da. Beni
0: Dumbakçıyla
1: fakat
0: ortamda.
1: oynadığım gemi de.
0: Oy. İşin kitiptim hemen he.
1: He şu. Nanku.
0: Saddılığım inan.
1: Nanku beyli koşuyorsun işte yollar avan geldi ya uçun tortakşı Ruzcan evet tuttu. Ferruh belen bala. Babır şu tövbe.
0: Menanla kaptı.
1: Ya tövbe bak.
0: Menan kaptı o.
1: Tövbe bak. Minamo maturninki gocan yeni verip sevişini üstüge çüdügan hansını olmaştırıp onşalgancı mı? Olmaştırıp baksın bombusarıp. Ya bir teşhir baksın sizinki onun da onşalgan bilen bu ki. Onun için bizimki onşlamda onşalmam da onun da.
0: Aa Cinkay Çüy taraf yama yağmur yağıyor tuttu cuma hazır değil işine uçurlara
1: Mana
0: yollattı.
1: eğenim
0: Cinkay
1: bosa.
0: Çüy taraf da rovuz
1: Obdalı
0: tutu tutu yağıp
1: yağıtıdaydı
0: tucumu.
1: yakşı.
0: Beycen donlu koşuyon işte yollar avan ya uçur ne doğru taksi Rukiye evet tuttu rahmet sizge Rukiye hazır Rukiye kıyadı ki iş kılıp. Rukiye turutkan yedim şunda yağmur yağıyor tuttu.
2: Anımda yağmurdan alan patlattı bu adamlar yağmur yağdı. Yaşlandırdılar, yağmur yağmur müdahale tohum yaşamasın mı?
1: Bunda kılgan ses bak Ürümçü'de yağmur yağmalı ne bak ne çayıp gitti. Tömür yol idarisi ma Argun ten terbiye meydan taraflarda sımsım yağmur çuvat demse dedi makul.
0: Mosa şok mazır bir uçur yol yaptım. Midon çüydün, midon'dan hazır şinş çüy taraf karap mağdım. Şa çüy gubar mı, tiyan şen çüy, ensırmanla asla asla ama yağmur aşına bağmak çüy demek, demek çıka makul.
1: Ha, buldu. Mavo taksi salayet genişkisindeki rayon pelleri imtihanını meşgul kılgan birer aptitalın ders bağımdı. Bak. Ne bitti hele ki?
0: Yün Jong Tong diye app
1: Yun
0: var.
1: Jong Tong. Aşı mı emes mi o?
0: Aşı şu da ya aşı neyle ki taksiye de icazet namısından bir
1: He.
0: elektronik nusunu çıkardık ya o aşı app'te.
1: Ögün işini maçlarını kılamda.
0: Aşına da kıldı digen deppe gene
1: Bir
0: iyisin be
1: taksi
0: nusan
1: şoförü
0: ki.
1: olsa yen bir devetsin çoğu he.
0: Longshan
1: Yine
0: koysa
1: kurt
0: garipten
1: kesin.
0: şarkı elnep sarıgı tahminen 300 metre kalan yerden başlapla tosluş eğer. Yağmur yağsam şimdi oturup bir hogo yep kesem ben. Hesildiğim on
1: Orası.
0: yalpız içimlikler bilen deydum aşireli.
1: Oo.
0: Kogo yap olgan diken aşuram içimliklerini içip kesem dep
1: Pesil
0: bile.
1: çık, pesil limon yalpız ne?
0: Pesil
1: He,
0: limon
1: kogo
0: yalpız
1: denkin
0: ne?
1: ay pesil limon yalpız.
0: Kilo do he?
1: Ve tazı kilit de şu. Bak kep de. Oldu.
0: Çidamen taraf da azraq yağmur şu atı da. Oran bir ürümçü kegen kar yağmaz da. Büsence ürümçü keptiken
1: Yağam iki.
0: sizde
1: Abla kanay. Abla kanay. Ablaka. Makul Çanşa yol tarafta dedi
0: Garip
1: ya.
0: şimal, dost, şimali dost yolu yolları avan. Bayıngul'un yolları da azırak yağmur yağıtıdı. Diyen uçuran Abdikerem efendim. Evet bu. Şinşçü yanıklı yağmur yağıtıdı cuma.
1: Şimali dost yolları yollar avanken. Andın Tayka.
2: Koşulcar Öşengil Kuzcu yol şuraya Conyan'ın şirki Bacı'nın aldığı yollar alan
1: Oldu makul rahmet.
2: Merkür ba Plutum ba Neptun ba Ay ba Güneş ba Yer ba
1: Oldu.
2: Koşurcan Manina sorgan sualımı cevap verir
1: Hey.
2: etsiniz Bunun sorum çıkmaydı
1: Ma Miçvendeki Molly Gırı'nın orne de sorap tükensiz kıran. Ay telefon kılığa 13 59 75 75 diken numara hazır. Evet kredim bunu 13 1 2 3 4 5 5 9 75 75 benim muş numara telefon kılığa. Abdurrahim Kavuş
0: Ay
1: çoğunuz.
0: bu.
1: He. Oldu.
0: Makul buldu
1: Dokunacağım.
0: rahmet. Korva ürümçü kaptım değil mi?
1: Başlama.
0: Ürümçü mü bu?
1: Ya et yazdık ürümçü o da derekle karmam söz. Doğru emes o.
0: Şavuşumur hazır çettiğinde şunu da ravan kendi ya uçurunda hu belgesi evet tutucum. Yaman asa işin kaldığında bu kaldım değilse ben bir ayışlağımda. Deple işinip lo kaldım ya kanda hap kaldım.
1: Kırmam sessiz. Dokun ki avçoruz.
2: Kanda avamın aşı mı? Müşürgen kızı kanda arı.
1: Kızık?
2: Rüşengül dalam kanda arı. Belen tadımlı mı?
1: Yakşı.
2: Kızmıkların ıslıklık bolsun. Bugünün hayırlık bolsun. Ömrenlik uzun bolsun.
3: Ben mana olan 15 bin kişi de Toyota'dan işleri yazdığımda

0: okumayısın, yarım akşam duruyor ya, bağım akşamdır. Ben makuna kuraydım, mangan, derdim etsem, ağzın üstünde olmaz, şahalı kulakımda yastı, bir tınş olaydı. Fikir etsem, okumadan uyan makuna kuruğun olmaz, ya tuğun olmaz, ya senin bir tuğun olmaz.
1: Дофака.
2: Үйрүк берип учурум коюмсаңла ургулунбай аткан ишкеларны деп.
1: Вай, укмай каптык ма учур бекеп болгочка.
2: Сужу жол тарап ямур ыгышык башылды деп ма Адылжан келинрак кийинла келин кийинла деп чыдап тараптым ямур ыгы айтыпты. Макул болду. Рахмат.
1: Аштак кеп конуго кылмадыңыз ма?
2: Да, ашында апты.
1: Бопту, алдырмай урасыз.
2: Бу немиш Рошан гүллә деп мындай ни кылсыз? Көптүк кошумча шилтсиз дайым иштеп
3: калсы.
2: Мау аңлыгычымыз чо?
3: Ташма.
2: Э, таш.
3: Кызыкка бу.
2: Шу ашнак гүлләр, ушан гүлләр деп сезне. Ушан ушурҗан я бер гүл булмаса, тикәндәк утас гүл дип сезме?
1: Кызыкка бу. Таш. Гаж-гаж ма? Күзмө я бу? Әтиязның кирәсемен татыпсыз күздә иткәнсез, җыма?
2: Шөһрәт чапчалмадайды, үзенең кылгыны үзеге күренмәс, бурынның төшке көзге күренмәс дип, моңа бер хата мен белеп минтылап йөриде дисә, үзе хата маң дигә карап тусам, мине бер нимлә дип йөриде, аҗайып адамлар ба дип. Ул сезне хата маң ди диде дә, үз көңлендә. Чиктал гепем чыкмады диде, Кудратның геп чыкмапты нимә?
1: Кудратның гепе? Шаучымын хәзерчә әтегәндә яллар, әтегәндә яллар раван дигә кандай раван?
2: Hazır çıravan demek ki çavuşumur taraflar.
1: Soju yol taraflar da yağmur yağış kı başıldı. Şıkılı hep Adılcan'ın uçur yollap
2: da. Bir daha şöyle yüşen etrafları da maşallah köpsel yağmur yağı atıdı. Digen uçurun Abdikerem efendim evet. Docu mu rahmet sizge he?
1: Şıkılı hep.
2: Mavu.
4: Daha ben Cenab-ı Yıllarım koşuyan işler alan ki. İngil tonu geldim küsürüp. Kaçtığını ben mi dersin çıkıdı cuma?
1: Yüncan tonu bulduk ya cuma. Yüncan ton diye apte aşo taksiye deş kesip kalı salayet geniş kısın ki ögün dağın derslerini torda tor artık ögen gibi bulduk ya. Jamilo hoş geldin işte maşallah azrak köy apte ya tor taksiye Rozcan.
2: Ha varız doktor deydu. Kuça şehirde çimen yesima. Yağmur yığıp maya da ma paxtıla bek ölüp getirdik ya yağmur yağmış mı bıptık ya deydu.
1: Ne de kuçağıdı mı?
2: Kuçağıdı.
1: Şu Neç gün bol beyi yığıtı doktan.
4: Rayet'te insan bir iş için aval yemin daha sağ durdu. Yaki gücağın veri eşeğinden bir materyal durdu. Yani ülke yavu. Cinsin bozu. Kaç beklen yıkın andın şakırdı mı peki? İmiş ki de bunun ki insan bir iş için.
1: Ya yemin daha sağ bir beri iç gerek şuna mı?
2: Janobi Beijing yo'li tibbiy dasho yo'li avtomobillar ko'p yomg'ir yog'ayotdi degan uchun Abdikaram apandi ma'atibdimi olimjon men yomon jiddiy uchur bergandim deb ko'rildin jiddiy yo'l xabari 3 ximiya yo'li pochta binosi oldidagi qizil chiroq shuhua yo'li bilan yingbinlu kesishgan yo'l yig'izi qurilish qilish sabablik qizil chiroqni yo'l to'saqka mao taraf kambag'allar sho'pir ustamlar ko'rildikilar deydi jumi yakanda havo uchuq remillu qo'shilishdi mashinalar ko'p degan uchurlarni topshirib oldiq ma'qul bo'ldi rahmat
1: bo'ldi ma'qul
2: Yunjong tong depedwa awal el nepsar yo barmiz ke nepsar yo bagan deken andan no yol imtihanı anında bir okuydigan
1: Şibake.
2: Şibake.
1: Aşağıda okup andan jımı? Muşu yege uçur yollasak bolamdı dep Tursunjan Rozi. Müşek bunu de.
2: Şu müşek yollattı demse.
1: Unt kitipsiz de siz tolukla.
2: Başında mı?
1: Ha burun şunda uçur verdi hazır. Azırak pul tepli şunla unt ketkeni mi? Jıknasın unut kettiniz cümle ben sizi de koyayım.
2: Kim Nurcan aşına pul taptı mı?
1: Ya Tursuncan ço.
2: Pul taptı mı?
1: Hakel taptı. Şıkılıp.
2: Ay yakın bunda o azırak pul tepip lan ben unutup gidiyordun. Nesli vesini unutup gidiyordun. Emez cümle Nurcan.
1: Ya da hem de tüzeldi unutup.
2: İyi yaptı. Şunu lan cüce ben körükünü yutku yutup da. Cüce ben körüktükünü yutku yutup da dağın Nur ha.
1: Ya hata okup da cümle anladınız.
2: Ya ben hata okup da mı? Cüce ben bağımsız olay köçüp gitti cümle ürümçede bir liyada imtihan verdiğin imtihan tızım tıdığın ya ba.
1: Yemin daha sağ mı?
2: Yemin daha sağ bir basın adın akağın da ne de okuyduğun dep verdiğe akışmam da. Hayhoğun daha sağdı mı okuydu diyen ötken de.
1: Şav mı okçu oranız?
4: Röşen bile de anda evalığınız yakıştırdığınız mı olur?
2: Yakışı mı?
4: Eşkadı yolun süreye.

0: Son cas Kılıçyarak'dan Dumtun'a ben daha Kılıçyarak diye ki yol. Yolda kapatmış biraz köp, bütün bek tostaş yok. Ben
1: Ol.
0: mesleğinin hava rayını yollap koysam, içimden kaynar okumdunlar mı, oşurum ne?
2: Kaçka dava şunda yakşı idiyse, şu silen küremdinle deydi bizi.
1: Ya onu köme okumap da, onu içimiz kaynamadı onunla.
2: Rız kömep tok. Köremmey emez, rız kömep tok. Onun üstüne kaçka da hava rayı yakşı olsun. Onu bek azabını mı ketmeyemez? Hava yakşı bulsun.
1: Şu.
2: He?
1: Bu ürümçü diyen buraya koymasılı oldu.
2: Uyuşlağım azabını görsek.
0: Mısırın daha bulsa. Maçısın. Çok özgür etmeli ya. Bak ya. Ben de yine. Öşeğe de de size kahvaş mı da diye.
1: Kahvaş?
0: Ben kahvaş zaten.

0: لاز جیوا بیلخ وا هر خل قرم لوا اندن ماو پسل شرکت اون پسل رام چیملیگی پسل لیمو یال پوز چیملیگی لرن بازار ساگان پسل شرکت قاتنشکان ایغزنا سان اریوم ابا سامک سان مکاپا چکدو قاتن مکاپا تلا چکدو جما
1: توغرا توغرا شونا اوسوز خیل قات اوغرا تام سیز نیمه شو جام
0: یوق من ساق
1: قولرون تیتراو تو نق بی 2 3 تاب سان سان سل تیترک اولوشو
0: ها کوچاپ سانواتگه اوخشایم امدق بور بور деп شون تیترپ кеткен اوخشایم
1: ما Yani yarım saat bahçı değil mi? Şunu hemen dükkanı mağdım çüştün ki içilmeyi belki yığıp kese takıp gitme. Eğer içilip kese avarayı hem de devamlı dükkanı açma deyip mi aldın çikilin. Avarayı karap dükkanı açıdıkken siz de. Hep de. Cenab-ı Vokzal'ın aldılar yollar. Havan diye uçurunu muhav edip de. Rahmet.
0: Oğuz kısan küzdü kız. Kılan mısan kiler yıl tiyerim adep.
1: Dedim onda gap yok bu mus depolat demiş tapta siz onu nereden ayaktan bir tal mayaktan bir tal o yığıp yığıp siz ya başka gap maşında anlap kaldınız mı?
0: Onda havası bu biz de öyledik ki dadamla uydurmuş oxşuman da bizim tapta.
1: He çoğlanın özünü ol üçün onda alan bir çavakçılıkla tip bağan mı aşındak bir gapler ba onların he. Aşı vaqtı qızılğanğa bayız işlançı.
0: O aşında oldamçılıq dikəndə
1: oldamçılıq tepəmdə onuz oldamçıq çıxamığa siz sən bir Dikkat kılmayın
0: ama. Küz vakti çoğu su açmak pek test bu küzdü çoğu soğuk.
1: Rasa.
0: O suyun açmak
1: diyen o şundan test. Onu o suyu taz çıkarak uzun açma sunmaydı siz diken de kılık su içe akırıp utanmaya şuraya
0: Ya uzun hep geçemez. Kırın, kırın tıkseliş, kırın itiş. Açı çoğu bu soğuktu diken de o su açmak pek test.
1: Ey mağı doyungum karana bir
0: anlatıyorsunuz. Kardı bana kardı bana.
1: Sizlerin kanda koşumuz deydi ama programına kanda koşup uçur yollayımız deyip sorup da.
0: Veşin olan için ha veşin olsun için ha veşin. Veşin açsınız. Ha üstüde koşaç belgesi var mı? On taraf üstüde. Aç koşaç belgesini bassınız. A tiyence yapın yo dedi kan. Tüt katı katı var buraya. Tiyence yapın yo. Aşen bilsin ha. Bastınız mı? Ama da aslında karsınız. Guncunhao diye ya var. Guncunhao. Gungjung Hao degani bilsinlar. Bassınız. Endi üstüne gelip xat kirgizdiğin yani bilsinlar. Köpeytiş belki 200. 200. G. Üstüne çekit var G. 10 74 yani 1074. 1074. F M yani F M. F M. Sol sol kılın. Çıktı mı 174. Üstüne bilsinlar. Aa güvenci degen yani bilsinlar. O astı karsınız. Ya radyo deyip çıkıp kaldı mı ya kat yazdığı alet çıktı mı? Adet vejinimde kat yazdığı alette. Sol taraf karsınız iki tane sızık var. Birini bassınız kat yazdığı aletke. Yeni bir bassınız radyo deyip çıkıdı. Radyo deyip bassınız radyo ne anlayacaksınız? Anladın mı? Üç tane sızık yeni bassınız kat yazdığı alet çıkıdı. Kat yazsınız buldu. Buldu mu?
1: Bu şekilde koşu aldınlar mı? Hazır kılcık anı koşturumuz koşu aldı hep uyurduk. Ey Mutallep efendim tönüğün kaşkanın dekuan tölep oğan maşına köktepterin ekilip yerimen degen de kılavat attı tönüğün bir telefon numarını yolla beğenmedi o deyip. Tönüğün sizin tapanmaya kaldık. Anlıkçımız Abdurşit efendim yollagan telefon numarını müşüne işler bu sümen yardım kılımen de. Kendi sizin numaranızı tapanmaya kaldık. Hele bir tuğla baktık bu musa siz. Kendi anlamaya kaldınız mı? Kanda oldu işin da oldu işin. Ama o Abdurşit efendim anlatkan bulsa şu bir telefon numarını hazır yollap bese. Bir yollap bireyli sizge. Cuma?
0: Ondan tutunla ama de. Ondan tutuk yakışı.
1: Bugün yağmur yağamdı deyip yığıyordu da örümçeni kimiş midon uçuyu taraflarını yağmur yığıp kevatı deyip ama tiyerşen çünkü hazır kıyıp kalıdığan deyip durdu o iyiliğici he? Su iç diyen gəpini tuncuk edem alışım desem işinem
0: sizlerle oynamadım. Ya korunu da su iç deyip su tutuş deyip deyip deyip deyip. Bazı raylarda suğuruş, su tutuş, su tuttum deydi o.
1: Andın, su tuttum deydi.
0: He, yetizlikle yağı su tutu itip deyip deyip deyip. Bizdenki korulduğun asasen palancı ama onma su açtın mı deyip. İç buldum deyip. Değmez. İç işteydi o. Kumuldu çok tut işlemdi o, iç işlemdi o.
1: Soğuruş deydi. Ya soğadım deydi. Ya soğadım. Ya soğadım mı deydi.
0: Siz bilmeyken siz. Mağab tazak. Onu yol çoğunuzu sorup yakın.
1: Kuzuk yap. Bu da kandak hem bilmeyken siz de biz aşına deydi kan tutsak aşağıda.
0: Ya taz kolaşmaya atıdı o.
1: Ay soğuruş dedik o dedim o. Nasıl kolaşma deyi onu ki nereyim.
0: Su iç işteydi.
1: Kuzuk geldi o. Bizim su iç işteydi ama sakla kolaş etti ya.
0: Mana mishe ekan to'g'ri ham nurg'un anlovchilarimiz qo'shib voy kunda deb turaylik juma mishni bakchi qonlovchilar qo'shibdi
1: davandimi simsim yomg'ir yog'yotidi deydi juma
0: mau uni buni qo'yib qo'yib turib qaranglar mana g'uljidiki issiqlik yetkazish shirkatidagi ishlayotganlardan so'rab baqsanglar bugun g'uljida pal berib beramdi bermamdi
1: 15 berdi 15 asosan berib bo'ldi berdi berdi berdi
0: Ол жерде азырақ кеч кеткенде, 10-сынып үрімшіде.

0: Onlarda maç 15 lira bir yerdi ki.
1: Bo'ldi, ma'qul.
0: Men 20 yosh turib, do'stlarning radiolarini anglashni bek yaxshi ko'rman. Bu normal ishmi deydi.
1: Qiziqmisiz? 5-6 yosh ballam anglayotdi, 10 necha yosh ballam anglayotdi.
0: Elda shunday debdi.
1: Qandoq bo'lib sizlarni mushkul tuyg'uga kimlar yakib qo'ygan bo'lgan
0: kim shunda degan bo'g'iydi atrofingiz bir chiqsa shunday debdida
1: to'g'ri anglaydi deb ochdi deydimi
0: cho'ng odamdek radio anglab ketdi ekan 20 yosh kirib deb siz shunday deydimi
1: kimlar mishda tuyg'uga yakib qo'ygan bo'g'iydi
0: deb qo'yganmida onglang shu kichik hozir bolalarim anglaydi bu bog' bolalarim anglaydi 7 yoshni 70 yosh anglaydi deb bunda bir ikki qiz gapni qattiq deb qo'ygan ularga shumi bu intay normal nayti normal
1: ish bu Ondan Muhammadjon uchuramiz. Ya sug'urish deydi ekan,
0: ha? Shu ashni desak.
1: Su ichish degan nima?
0: O'sha janchi bo'lgan ichishni sug'urilar ekan.
1: Oq sudim suv ichish deydi ekan mana.
0: Zo'ya odam deydi. Itizning ishini so'zligicha osmondagi yub tirlan sansanglar olmamdi.
1: Sanab bo'ldik-ku bayam hammasini.
0: Biz o'sha osmondagi yulduzdan yagicha shunday paransalar olamiz-da, mishada turib.
1: O'zal.
2: Ekan Alloh qo'shini tiravan ekan, biz qo'rqdimiz endi ishda.
1: Şu.
0: Ha, bo'pti. Ma'quliz.
1: Ma'u Prawningki vaqtda to'shib qolganda qanday materiallar ketadi deb tavakkul so'rabsiz. Prawningki almashtirish vaqt to'shib qolsa, mushu
0: kimlik ketadi, kimlik 4 parcha rasm ketadi.
1: Salomat tekshirtirgan ish eng muhim.
0: Ha, salomat uning bechiq rasmiyat ketmaydi.
1: Ha, bo'ldi.
0: Kimlikni olib ochiradi.
1: Qog'ozni berib, bizirib olsangiz bo'ldi.
0: Prawning 4 parcha rasmini yubiling, ha? Zulhayat men bu yil 31 yosh kirdim. Do'stlarimga kunda aytgan radio anglashni odat qilib oldim. Deysam, nim qiyro odamdek deb. Meni mashina dedi qaranglar deb. Men Zulhayat nima mashina deb qarang do'stlar.
1: Qondoq. Nimlado deb. Xotan shahrininki do'st yo'llari yo'llar ravonki oblat xotan taksi. Ish qilib.
0: Mushtog'irliq bir gaqsa xolid ekan jumo'sa.
1: Qosa, qosa ishda deb atdi. Men Imron o'chimizni mashina deb to. Bolam da kırıcı olup gelse de yaptı ya.
0: Oye.
1: Kalsa. Kalsa işte ne oldu kalsa. Yeni bunda karsak tuygunca atıp çoruz. Tuyguncu un.
2: Yakışı bir cepitti.
1: Yakışı.
2: Masayım açan yolları.
1: He?
2: Tamam ya.
0: He. Masayım açan dedi ya.
1: Allah atka dekli anlam dükkine adam ne?
0: Bana bir yıl küsse sanla deydim İmercan he. Bir ağınem deyken kıgan maşınını ağan deyken de tüytüp buldum. Lekin kök depterini ekep be deysem takat yakın kemeyi turdu. Kındaksam bula uşur canka deydim.
1: Bir ağınem ne yapıqa?
0: Ma bir ağınısını ki deyken kıvatkan maşınısını bu İmercan aptı kıran.
1: He.
0: Namını yütkümeyle aptı. Deykensin tülep buptumuş maşını.
1: He. He.
0: Şuna olan o ağınısı. He. O ağınısı kök depterini ekep hem yaptı.
1: Әкіпір, ағын соған декен.
0: Сіз ма, ге қылдыңыз. Ау, декен түнген болған декен, ағыныңыздың қолуды му, әмес ма тағы көктептер?
1: Әмес дә.
0: Әмес дә, оны өзіңіз...
1: Банкыд дә о.
0: Ә, банкыды...
1: Ағыныңыз елтімас қып, әнді әкіпір дә
0: о. Әкепәсе, аның декен, ау, намын өткеп, вақты да өзіңізге.
1: Мері бір даңа, адаш бір вақтан шықыра, деп, о, азыр, чо, ма, сетеп, пұлын қашылап болған декен, қошақ Ay, depteni evilip lan siz, onun için münasif yutumuzdan normal olarak kılarsınız belki ağınıp gitmeyi.
0: Diyim kız bir kağıdın lan ağınlık ondak mındak da?
1: Korumam siz, müştak ağınız aldıramat kaç, aldırmışsa o.
0: Ras bu müstakı ağınların işlerini tek özünün işi de neçesi ha?
1: Ve mesela yüzünün ikilerini oynayıp yıkan, yüzünün işini taşlap koyup ağınışın işini kıydı da.
0: Öğünün işi putu ile mansa, ağınların işi bir şey ile mi yapıp kıldığına gelip.
1: Bunu da kıldırıp
0: kılsa. Kanda ağınıp kaldırırız diyeyim sana
1: ha? Şunu da imamış işimizi de kıldırıp lan, onun için sen. Allah saklam normal münasebet yaşsa Allah bulam dün niye dedim.
0: Doğru öyle baksam ha. Arzu bugün mücazım yok arsam vallahi mektep gidip de yolguz kaptım ben. Mansla Emre Boğan diken radyo anlap yattım. Yolguzluk bulmam diken Adem gel.
1: Şıkılıp. Ben çınık çaplaydıgan çaplağaç devamlık anlayım ben. Maşın eğdim sen mi şıkılıp. Dep Musa Caktır yollap da buldu.
0: Pinfendi Muçin 30 yaş kırdım. Mini maşınak dep dosturum kira demdik dep. Benim için de dep karanlığa dep.
1: Tiyanshan chuyda pravni almashtirgan o'rin bormi deb bo ashu Tiyanshan raylik motorli qatnashmas tillarni boshqaruvchi o'rni ochgan suva. A 10-nji yo'lningki burunqa oxirgi bekitningki ustida dajonun 400 kun va dongvag'i. Ashay chiqsin chuyadim bo'ldi. Anda aliqi nimida? Jomu fujun shima?
0: Жоңу Тяньшанчы жоңу жоңшин.
1: Ашайга басылсын болду мында. Я болмыз Еминда саг басылсын болжумы? Еминда саганды Тяньшанчы демес, лекин ум колайлык, машина токтош, кирип чыгып иш бежериш көзнөктөр жек мында.
0: У тапта ешил турс немиш көктейсиле деп көк чырак деп алды го ешил чыракнын баазда.
1: Ашта деп алды. Бурунтун ашта атылып капты экен о, шуң ашта атылып эсле автомобилники ма нуп деп турбу.
0: Ешил деп дейди.
1: Чоң деп тур еди, дабырсы деп деп куйшуба. Эми ашта дейди эмди, уну би. Э макул ашын деп атылды деп түшүнүп турган а мындак. Шундам я.
0: Ичен лиңе эмне үчүн деп сууланды жык сурайды чү өздөн
1: чү. Унда сөз, унда кептер бекчи кыран. Бешим кыдасып алды дегенде кеп, у бешим кыдасып алды деп ойлайды.
0: Сет чырайлык дейдиган бир кептерлер бар, сет чырайлык айтып атты деп.
1: Көзүмдүн сети дисе, кандай сет көздү деп ойлобаман анда. Мында ачта кептер жек.
0: Мында. Бешимди от көйдү деп ана кеп.
1: Су бешим от кеткен окшой деп ойлобасаңыз болмайды о кептерди мында. Ойда кептер бекчи кыран. Жума.
0: Шунун менен мен Вату жайдыга чаңлатып мен деп Мәтурсын эфендим шуна учур жолдопту. Рахмат сизге, жума.
1: Мен тилинин буруп чурбай каналы мен тили.
2: Жакшын бир жет мисто жолуп чыра. Кашкаяча Аксу тарапка жараган.
1: Кашка яңча Аксу.
0: Эми энди бир күзлүк күтүнүш аскертмиз ба экен кошур жана жеткизсе кандай дейсиз?
1: Болду шуна кылайлы.
0: Ал бир мында азыр мүшпесилдим чү, жаклар күтүнүшкө ахмет бердиган бул кетип караң. Күзлүк күтүнүштө муш койнок сугулу тайынмаман депти. Каргулач кубаттуулуклумаң депти.
1: Жак обдан депти муш койнок сууну эң кепине.
0: Күз киргенден кийин аба тадриджи сууп, кургаклык дарыйыз күчөйдү. Нургун кишилер койнок сууну көбүрөөк ичиш керек деп карайды. Яны баазылар узуктук толуклаш үчүн пайпитек болушуда. Амалиятта бул эки кыл усулду ката карашлар мавжуд. Мутахассислер эмне депти десеңлар? Күз пасылдыгы күтүнүштүн ядро өпкен сылыклап кургаклыктын алдын элишке. Кайнак суу ичиш акыктан зөрөр, амма ахмур шорпсы. Охнеш сүйе катарлык еңчин кубаттайдыган суюк жемектерди маслаштыруш лазым ке. Күздө узуктук кубатта алды менен өзүнүн беден сүпүтүн жазымлаштырып, андын кубат толуклаш толуклумасын карар кылыш керек экен караң. Мушу мутахассислер күндөлүк күтүнүштө дайым көрүлдүган ката карашлар карта мындай түшүнүч берипти. Биринчи ката караш күздүккө кургак абада пакат кайнак суу ичиш. Кайнак суу тез суу толуклайды, амма еңчини кубаттамайды. Шуңа ахмур шорпсы, ах нешпит сүйү катарлык еңчини кубаттайдыган ичимдиктерди аралаштырып ичиш керек экен. Экинчи ката караш болсо, амма адам күздүк кубат толуклашка мас келеди, балгам көп, өлүк ичип кеткен, өл ысык мизаж кишилер алды менен өлүктү жоктуш керек экен. Каргулач кубат толуклаш эксче бадандын жүгүн ыгырлаштырат экен караң. Туура усул алды менен баден сүптүгө өкүм кылып, андан кубат толуклаш толуклумасы экен. Күздү суукка мас ичиш дегенлик тоңлаш дегенликтөр. Күздө суукка мас ичишта кийимди аздан-аздан көпөйтүш, суук өтмөстүк, зукан болмасын өлчөм кылыш керек. Суук масыш катык суукка бардашык бериш дегенлик эмес. Бекирек тоңулганды кийимди көпөйтүш болупму боюн, дүмбө, путун ысык тутуш керек экен.
1: Бек балдыр көпөйтүп алган ба?
0: Yötelgende mavi strand soğuğu gülü bilen neşpitini dümlep istimal kılış. Strand soğuğu gülü bilen neşpitini dümlep istimal kılış. Fakat kork yötelge maskeldi. Soğuk yötel, öl yötel boğanda bunda iş eksik keserlik alametini ıgırlaştırı yetişim mümkün deydi. Şun oldu bile yötelden turunu mu inek ayrış gerekken cümü? Şun ama küspesildi kütünüş hem madem ki oh şaş maskeli iyi vermeydik ya özünün beden sapasık birleştirip zörür tepilganda kespi cungu doktorlarını mesel sorap onun ikin kütünüş gerekken. Şun ama kütün kendim uyluk o mamında kütünüp dike yakşıp gitip de onda up gitip de peyz up gitip de memi kütüne yemez. Özü maskegen buluş gerekken he?
1: Şun ona dikkat kılış gerekken he? Yeni bir uçurdum koş bilet gözüktem de.
0: Makul.
1: Dönet memurluk imtihanı tızımlı şuvaktı ve yezakçı imtihanı vakti bekitildi. Merkez organları ve onun bivas karşılık aparatlarına 2027 yıllık imtihan arkalık memur kabul kılış katısının iş başının iş aldı durmakta. Cemi 35.700 memur kabul kılış planlandı. İmtihan belgüçüyle 10. ayının 14. günü saat 8'den 10. ayının 24. günü saat 18'e geçe merkez organları ve onun bivas karşılık aparatlarına 2027 yıllık imtihan arkalık memur kabul kılış mahsus tor bekitigi çıkıp torda tızımlası buludu. Tızım kaldırıp delilleş vakti 10. ayının 23. günü saat 18 geçe buludu. Amüvi pelle yazıkçı imtihanı 11. ayının 29. günü bütün memleketteki erkaysi bivasit karışlık şehir, ölkü merkezi şehirleri, Abdunum Rayın merkezi şehirleri ve kısmen şehirlerde birli vakitte ilindi. Bir dakika. Bunda olsa yine uçurlarını yığınlap, en yığınlarını başlap. Anlaylı.
0: Ау Өмөржан дейди, дейкенди бир күн өткөзөтмөй айтып келген башкалардан сурсам, бәмге окшойду, бумыз кеп болду дейди деп. Яг у дейкенди бәмиз а дейкен аш агыйныңыздын намы турса.
1: Не болду?
0: Да бәмейдиган иш болмайды,
1: бай. Яг уни ашу 13 aşu kim ağınız töləb tunə? Aşu kartını ep durub mındaq töləb mındaq çöm mındaq töləb. Tügütüb olğan nima o ağınızın qolu pul tutulmaydı o
0: adaşma. Abirib toğuyna bu bədim deydi.
1: Yaqı ağınızın qolu vəmir bəmigəndə o.
0: O maşın namı deyibən ağınızın namı tursa.
1: Hə şo o pul nə qara mındaq kartıdan tutub aldıq o.
0: Nandan o ağınız kartı qısab töləməmdi o ne?
1: Ağınızın kartısı a setvağadan bevas saldığandı o. O
0: qoluq bədim vaxtıdır, bədim bulmuşsa, o tölümge oxşaydı ikən. O qarşı tərəfdən dəyikən tölüməsləgi o...
1: Mümkün.
0: Mümkün mə?
1: Mümkün.
0: O dəyikən tölümüs, o aşının namını ki dəyikən tutsa o?
1: Ə, şu, nin boz bola da pulu, kirgən pulu xəşləb yürgən ehtimallıq ba? O da iş boğan.
0: Yaqı, o...
1: Onda desə, onda dedik əsiz. Onda desə, onda dedik. Qanda ne pəsən buldu sizgə?
0: O dəyikən bir şey qəttim, tölümüsülə özünü kimi inavət dərəsik təsir yitidğan tutsa?
1: Yəsi yetməmdə deyib tölümə bunu xəşləli vergən nimi bu qası çox.
0: Onda olmaz.
1: Hmm.
0: Onda qap yürəklə qınmaz ilə.
1: Onda, onda bu anıqçımız mı? Onda qınmaydı o. Pulunu çoxum. Aç kartı o sabah
0: oldu deyəmə. Maşın əkit olun üstüyü dəyikən vaxtı tölümsə.
1: Hə, şu. Müştəq gəp. Tölüb buldu o. Nazır şu, aşu. Vaxtı da bizir bəmək atıqan
0: gəp. Eylə ki, dəyikən tölüb boğandı ki, bir əbdə aşu cəyə qılıb, onun dəkən dəbdən səpiyyədə qaçılan qımmıq oxşaydı, şu aşı yuqağı oxşaydı, aşını qıp əsləndən siz gəni qıp bir ətikən, bir ətikən toq.
1: Şu, müştaq.
0: Hə, şu, onda tölümək, onda qımmıdı çoxum, cümü?
1: Şu.
0: Ondan çö, ma bir uçurba yetküz itimiz mi?
1: Maqul.
0: Ürüm şimalı uqzali birinci yolu müşahidin ahırı pütüb, iki aptomobil yolu, tört aptomobil yolu ve alt aptomobil yolu özgərtildi, hə? Muhbirinin 10 ayının 13 günü Ürümçi şəhərli qonğan idarəsi qatnaş başqırış tarmaq ətirti İqtisad texnik tərəqiyyat rayonluq çoğun ətiritinin igilişçə Ürümçi şimali uqzali birinci yolunun özgərtib kəngaydış qurulışı 10 ayının 30 günü rəsmi tamamlandıkən. Qurulış tamamlandıkən şimali uqzal birinci yolunki Fınxı Koçsidin yöxu yolugucu boğan yol bölükinin dərəcisi qoş yönelişlik 6 aptomobil yolu və 4 aptomobil yolu östürülüb, yol yürüş şəraiti zor dərəcədə yaxşılınıb, rayon qatnaş iqtidari körünərlik aşırıldıkən, cümə?
1: Mən ağınəm getib verdim, deydi. Ağınəm kartı sıxsal dedi. Hə, onda olsa bu yer bir məsələ var cuma. Məsələ var, şunu abdan bir sürüşdürüm. Aşda bir iş var ki. Mosa çox.
2: Hazırlıqlı var sizə, Rəşən cümə. Bunda adamlar var, var, dəkik. Biz onda olan arzıqım var. Adı şmaniyyılıq, vicdanı yüklər də pisətmüyükə istəyək. Maqol da pisətmüyükə Pulmu yok, o özüm yok, kıyıka tutuk alacak.
1: Şu. Ma o, seti o ağaçım şu ağınısı her ayda etip durup dike bu mısın? Hmm. Peki o ağınız töldü mü, tölü müdü mü, onu hazır bir nesli değil, bombaydı ha? Hmm. He, manak gel. Şu mu ağınımızla bir, abdan bir paranız pekine töldü mü, tölü müdü mü? Ha tölügen bozsan hap tügüleyem de bana. Mantık bir deli bir cireyli de. Şu. Ya bir neçen, kan çayının kam yine. Bir neçenin kem buluş ihtimallığım var bunun. Məsələn, toğalı qıpca, məsələn, qayda bir qətəyəm töləb. Yəni, azıraq bir töləb, bir taktik yıldır var deyəmə, ulan ağaç, xəzbəgə şirkətləki telefon qıpca. Əhvalım bəkin, naçar de, mən yəni, man çaydın kim bəsəm deyəb. Xilic ihtimallıq var mı, yox mu?
0: O, maşın əkətmək də tölümü soğdu da.
1: Oy, amdə yığılab durvaqan ki, birdim mən deyəndə ki, nə birdə ağaçay deyəb, azıraq kəynik sürpəs ço.
0: Qısıq adamla adamla
1: adamla. Ə, qızıq.
0: Da qızıq olmasan lağımam da.
1: Şu. Bunu azıraq elə anlamda oq.
3: Şincan köşmə xəbərləşişinin ailəm torunu işləsiniz. Sözləşiş vaxt çəklimisi yox. Bir aylık şilri özərə tosalğısız telefon işə alaydı. Bir adam həq tapşırsa, bir aylık şilri bəhrəman bolalaydı. Üçxanılıq numarını əstə tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilri Şincan içində özərə telefonlasa pütülləy həqsiz. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10086-gi telefon qutlu bicir aləysiz.
4: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayn'ın Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
5: Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərəcisi yanımı yoxur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım qızlarına rahat hiss qıldırdı. Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərəcisi yanımı yoxur götürüldü. Ruqiya Ubulqasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqda.
6: Mihmanxanada signal kişilik. Ama o cırda signal yok buladıgan. O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldıgan ekval Adem'nin keyfiyatına təsir körsüdüdü. Şincan telgrafının gruplangan torunu işləsiniz, optik kabel her bir iğiz uyga bivasta ulap verildi. 1000 MB'lık tor uyunuzdan əmi yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandak yerde yukarı süratlik ravan tordun bəhrini alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı qarab, məxsus itibardan bəhrman bulalaysız. Tezden Şincan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.
4: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan Aeroportu T2 Aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
5: Tengüştün kaptı mı kapat? Kava için emen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengüştün kaptı mı kapat? Kava için emen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Ubul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat, doyundumu maskademdisi itiladı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.

0: Достардың кеген учурдагы карсак, ма Нурсхан деген достумуз дейди, Нура Шахан деген достумуз. Яхшы мориясачлар, Санжыда ямгур бек йыгып кетти дейди. Биздин үрүмчүгүм кеп калды абай. Мен кирип аткан вактымда шо. Сымсым йыгып аткан ди, Айшамгүл маалым дейди, риясачы, яхшымы? Рахмат бизге мушу аварайды маалымат бергениңизге. Биздинки сапарыбызга кулайлык алып келгениңизге. Достарнын кылын кийимлерин чыгарып кийилишин тавсия кылман, сууга өтүп калмасын, рахмат дейди. Рахмат Айшамгүл ада сизгеме? Ондон башка Аминигүл адамызмы дейди, Яшаржан обдан тудуңузму? Мен аттыганды кечке толук аңлайма, рахмат силерге. Сизгеме рахмат. Абдулла Хотан дейди, Айдырымдын санжыгы карап манга жолдор раван дейди. Болду рахмат. Ondan başka Tianshan Guangao degen dostumuz deydi, yaxşı mı? Tinanlar salamat bolsun deydi. Sizni mi şu? Tinanlar salamat bolsun, işleriniz futuqluq bolsun. Avazlı uçurlarının kudretini uçurup akanlar baqayla.
1: Ya Yaşar Bey, qana yaxşı dostumuz mu?
0: Belen mi?
1: Ma yamğur ya, qatış şimdi. Şimdi kelse, ansin mi ki? Şuvattan dek durdu. Yollağı ravana sözen.
0: Çüşüdü. Ma Ürümçi şehrininki en yeni hava rayığı men biz kaylayı. Çüşüdü bu yamgur çıkım men cemdi. Bu hava buna soğup getkendikin yamgur arlaş kovardı kimda. Bugün gündüzden keçigiçe hava bulutluk bulup kiyin azrak yamgur yığıp kiyin oturhal yamgur yığıp onunin kiyin yamgur arlaş kar gözgireydiken. Tövən temperatura 0 Celsius gradus, yukur temperatura 12 Celsius gradus bulidiken 5-6 bal boran çıkıdiken. Manda şiva kedik bir yada. 0 gradus kuşuduken cuma dostlamak. Şenku mavku ne uçanlardın ayrımay kiyin cuma aksalık kıgan bilen ahmaydı avu soğutke vaxtı da. Ma yaman pesil almışka vaxtı da yaman maşamalla bir gürlü kıp kaldı o sonakinin üye bir yerleri ütep kütüp kaldı o şunu onunla ağrıydı kankep mandaş va Nur
2: Bağlı fiyat yollarımı koşuyorum sıra var. Sanfan'ın yollarımı koşuyorum sıra varken Sanfan dikasan normal gaz verip öçüret de maşı yokken yaşarken müzdesler Habibullah paket duvar.
0: Ba, Muzaffarkan ba. Rahmet sizge, avazınızı ne tortak seydi geç, anlavadı men deydi. Tianshan Guangao degen dostumuz, rahmet. Tursunca aka, yeni aşı, mehulkamının gibini kılvat siz ye. Soğuk çüşüp kese, başının terisini biz, pişansı çiçi yok, kişiler bir şey kılırak, bir nes kiyo olsun, de bakacaksın şu mehulkamı davat siz. Onu da siz kattıracağım bunu, Adilcan deydi, Yaşarcan yakşı mı bugün peyiz vattı hava, bek uçuk deydi, buldu.

0: اصلا ما بلب ترسز يا مش نه يو شقب اشو فچور ديگن برينج قول فچور سزدن باشلنغو ها اصلا ما علم جان ها kim nimiş kuvatı doğa neğe ba diye kimle bilen digenin hemmisini aşı uçurunu delcaydı igellep aşı taktıp he Bahar Gül hanımdan havası uçuru vayken yakışma rahmet
1: altı dino zaman bulsun atışa varan dek yakış kişkin yağı yamgı yığır hava bulsun soğuk yakışı yarmıgay
0: Vay rahmet sizden ama devamlık yaktırıp anlayışınızı ümit kılmaz. Yine devamlı kuşurlardan Patigül deydi hazır. Riyasetçi Rüyda'nın oldu. Şikili taraf Ravanken deydi. Yanlı Ravanken de. Abletcan deydi hazır. Yansıcan yolda. Maşallah intayın köp deydi. Abdurimcan.
2: Bülüz yettik ki geçerce yaktırdınız mı?
0: Belen mi o?
2: Ne teyze vakti zaman ki avazan zaman git baktım.
0: He.
2: Maşallah aldayın ki bir taş şeker git. Hazırak dezgette kanda oldun ha bu işlem.
0: Kayında avla buyna avla kakandı bu işle ha. Avu delcayda eynek onşaydı kalanın inek verip a eynekini onştu etmişsin az. A yerik yoğunap gitdi o. Manda gep abi yede. Yoğunap gelse bir kağın onun için tekimi çoğun yerik payda olup aynak çıkıldığına çıkıldı. Vakti de onuştu ettin cuma abdurayım can. Küçük nur.
3: Bana kahvanın kriyatı aç Adilcakın. Yamgır bir yerlerine ahlak duramaya tanımdın mı?
0: Adilcakın'ın programı çıkıldığına vakti bambu dedik ya. Nur. Ben Yaşar can. Yamgır yıkdı. Yeli. Kattık bir yıkı bitirdi o iş kılıp bu yamgır. Lekin o abay uçuracak ama hey tazı yakamam diki dikenti. Yakıdı o bence. Ablimit yakışımı riyasetçi avarayı 0 gradus kutuşudu dikiniz. 0 gradus kutuşudu diken gap hem de. Su muzlaydı diken gap şu mudur. Şunu daha oldu şu 0 gradus su şu. Muzlaydı kan gap şu ha. Ahmetcan.
4: Buran riyasetine yakışmışlar, selam çabuklar, yakışmışlar.
0: Yakışma.
4: Kaçkaç olacağım, mersin kaçkaç sahası karan, mağayla koş ölü sıra var.
0: Makul. Tusnem. Nın uçur vaki.
5: Yaşadı, yaşadı.
0: Oo.
5: Allah, Allah, Allah, yakışmış dolu mu?
0: Belen dudak.
5: Kaçkaç'da hava pek uçuk. Dündümüzü köydüğünde kalkıp çıkardı.
0: He.
5: Bunlar teyze deyme. Oğullarımız düşünün bakır kalkışan oldu ki.
0: Ürümcü de yamgo'nun alametleri görünmüyordu da. Çapçaldın Osman Go. Devamlık yoktur anlayışınızı ümit kılmaz. Tor taksi ablimetten vazlık şurvayken alapakayla.
6: Ama şimdi ben ki plastik çakıt etken bota aşık plastik etken oran ne?
0: He.
6: İçime sülep, unandıkken aşık varken yontak olsan kılıp, manda bir yol verir ki de. Plastik etken çakıt etken de, ben kalsan aşık cinsen kılıp, varken yontak almak kurtardığına özüm kıl kazanmış lazım buldu.
0: Manda aşılı varken cuma bilip kılınla. Ablimet yakşı, çönçmedi. Mehmetcan Kağlık, avu tünügün kilik yolunu katına saksıdın Sorapakay davat attığınız deyip Adilcakam sorduğu deyim ama şu çüşlük katına işte Sorapak'ın ha çüşlük yollarınız bu zamira programımızda çıkan vakti de Zadıkan davulda aşıyol deyip Huanxalo, Cunye Doktor Hans'tan aldı da maşallah bir kadar köp, lakin eğer dostluş yok deydi. Bol da rahmet.

0: Nima? Ba'zi kishilar suv tozg'ich sotib olishni o'ylasimi, mahsulotning yaxshi chiqmay qilishidan, yarimsa pulini qaytarib ololmaslikdan, o'rintishga pul xajlashdan, sotib olgandan keyin mulozimat qiladigan odam bo'lmaslikdan ansiraydi. Biz bugun ko'pchilikka e'tiborli faoliyat deb keldik.
1: Bak yaxshi bo'pti. Qaramsa, bu faoliyatni ko'pchilikka bir tanishtirib beramsiz.
0: Faoliyatimiz nihoyat oddiy, ochiq-ochkora. Birinchidan, uyingizga opirib, haqsiz o'rintib beramiz. 30 kun haqsiz sinab ishlatasiz. Rani pulu tapshirmaysiz. Boshqa hech qanday haq ilinmaydi. Kasbiy ustam uyingizga opirib haqsiz o'rintib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishlatib, mahsulotning unumini ko'rasiz. Suv sifati yaxshimi, ishlatish qulayligimi qandoq? Sizning deganingiz hisob. Ikkinchidan, yarimsa shartsiz qaytarmiz. Sinab ishlatish mezgilida rozi bo'lmasangiz, yaxshi emas ekan deb qarsangiz, biz bilan aloqalashsangiz, xodimlarimiz uyingizga berib aytadi. To'xtamga xiloflik qilish haqqi, so'kish haqqi degandek haqlar ilinmaydi. Bir pun xajlamaysiz. İstimal hukuk menfaatiniz kapalatki ge.
1: Hakikaten istimalçılarının oranını durup oylapsile. Sınav işiltip razı bolsa pulunu kandak şekil töyleydi.
0: Haksız sınav işiltip razı bolsanız pulunu iyiğe 199 yuandın 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki üsüm hakkı ilinmaydı. Faaliyet aşkarı, baham aşkarı, yoşurun hak yok. Bırakla necmin yuan xajlamaysız. Köp pul xajlamay tazlanğan su içsiz. Manı bu oaqlan istimal, xatircem istimal.
1: İstimalçılar manım uşundak faaliyetke ihtiyaclak bu xalçam. Bugün telefon kıkan anlaşılığa kandak soğuktunuz ba?
0: Bugün kızıqlıniye telefon numarığı telefon kılıp zakas kılgallığa bir pun pul anmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımıtıdaki oaqıl toyluq sudan soğuk kılımız. Temperaturini 5 kodluq tanşaysız 3 sekundda ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız, kolaylık. İkinciden 399 yuan kımıtıdaki mempi iyoluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı, çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi, təmi özgürüp getmeydi. Törtüncüden markalık yel kazan soğuk kılımız. Yel kazanda kakla pişirildiğin tamakının emmisini etkili buludu. Meşgulatı adi, kızıqlıniye telefon numarı 4006001929 4006001929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige, öyünüzge apırıp su tazlıqış bilen birlikte haksız oruntup berimiz. Bütün ceryandan hatırcan bulsanız boludu.
1: Markalık soğatlarını berdikken sizler, bütün ceryan aşkarıken, bu usul onlarını maktaş gerziydikken. Aldın telefon kıkan 30 xeridarga, yani məksus soğutunla mı bağı deyme?
0: Doğru ettiniz, aldın telefon kıkan 30 xeridar, yukarı soğatlardan sırt, iki türlük məksus itibarından bəhirman boludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almıştırış için pul xajlamaysız. Sitib alğandan keyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadroluk üsküllerinin süptüge 5 yıl kapalatlı kılımız. Sitişten keyinki mulazimet toluq kapalatkige. Her kanda meselik yoluqsanız, xadimlerimiz dərhal berip, həl kılıp sizin xatircam kılıdı. Kızıqlıniye telefon numarı 4006001929 4006001929.
1: Bugün faaliyetinin mezmununa köpçülükke yeni bir kıtım deyip bireye. Üyünüzge apırıp haksız oruntup berdi. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Sınav işiltip razı bolsanız, pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep bolsanız boludu. Razı bolmuşsanız şartsız kaytırıp oludu. Bugün telefon kıkallığa 4 kıl soğat berildi. Aldın telefon kıkan 30 xeridar, yukarı soğatladın sırt, süzgüş üzükine 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadroluk üskünlerinin süptüge 5 yıl kapalatlı kılış soğusundan bəhirman boludu. Dostlar, bundaq faaliyet hakikaten azı tüşüraydı. Aldınıp kılıştın, behudu pul xaçlaştın, setiştin kiyinki mulazimetin ənsirmeysiz. Dərhal kızıq liniye telefon numarı 4006001929 4006001929'a telefon kılıp itibarlıq faaliyetlerden bəhirman bulun.
0: Məsulatımızın süpti setişten kiyinki mulazimeti itibarlıq faaliyet kapalat kiyge, haksız sınav işiltisiz, malını şartsız qaytaralaysız, haksız oruntup yerimiz, özekne haksız almaştırıp yerimiz, İstimalçılar xatircam bolsanlar boludu. Bugünkü bu faaliyetini ötküzüşteki məqsəd, istimalçılarını xatircam kılış, süpətlik su tazlıqış işiltiş imkaniyeti iyi kılış. Faydını istimalçılar ötünüp verip, köpçülükini mənpətke və kapalatke iyi kılış. Məyli məhsulatımız, soğutumuz, ya ki setişdən kiyinki mülazımıtımız bolsun, həmmisi də hər bir istimalçını razı kılımız həm xatircam kılımız.
1: Bu xalçamın etkallarını anlap xatircam bolduğunlar o deyimən. Pürsət saxlap durmaydı, san çəklik. 30 kişilik san birdemde tuşup geçişi mümkün.
0: Faaliyetimiz nahit adı ochiq-ochkora. Birinciden uyunuzga apırıp haksız oruntup berimiz. 30 gün haksız sınap işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız orun tüperdi. 30 gün haksız sınap işiltip, mehsulatına ünümünü körüsüz. Su süpte yakşı mı, işiltiş kolaylık mı kandak? Sizden digininiz hesap. İşkinciden yarımısa şerssiz kaytırmız. Sınap işiltiş

0: Düşünüştüm kalmayma.
1: Sizin duyarınızı beklemeyim eme, sağlam emez.
0: İş kılıp. Şimdi bu 21'nin ki, 25'ten birisi var ki yani ki. Bu şu kaç pul etrafı buldu. Bu şunu bir bağla peygam olsa deydi o.
1: Hayırın, silahını saklayacak. 44'nin tankı 500'de mi?
0: He, tankı bu bekine.
1: He, evet koyduk çünkü hani bir bahala pesans. Anne şimdi bu 22'ninki hellendadın birisi var ki ne? Ama kaç pul etrafı bulam. Bu şunu bir bahala etken bu sanla deydi.
0: Lola ne sal? Ne sal lola'ndan bunu?
1: Ben torda anlavatkan tüyüksü üzülüp kaldı dedi cuma ateş mi anlayıp tüke üzülüp kaptı.
0: Kaysın ettin anlavatkan
1: bu kaysın diyeyim ettin. İşkimi 23'ninki Tenue X330'dan bir sabah ki Tursun Canstam. Bu şunu mu bir bahalı ettiniz mi? Sen ya boyu sen ya aile boyu bir işin tavsiye yapmayayım ben. Mümkün olsa arayallah bir anla küçük ballarla katı ip bağmanla de Mehmet Tursun efendim şey dedi. Onu ben düşünmedim.
0: Ben düşündüm ha, bop de. Kere hıyal kıyıp siz de siz.
1: Saymarçan tarafı yolla şunun da ravandaydı hazır. Baldur keşif kese pul necek tapamaymış. O şirka adamların emmiz öyü kırılıp çıkmaya git. Valıdı o yazdı dedik emmiz yeşiladı üye bir yed yürgendikin. Biz taksiyle ama ondan pul tapıdık emmiz. Dep şuna deydi.
0: Ve o şu hem de ma boşan aşkallama ançımış pul tapsın. Ondan dep gitmeli yayma aşkallı sübzanlı avlarla kanmayı.
1: Yücün yolu sucuğunun ki yolları şöncelik ravan deydi makul buldu rahmet.
0: Yakışım sizler riyasetçiler ben bir elik bir çıraylık buldu. Mini deyimiz onu. Bağma mini deyimiz. Aşının 50 bin kök kelamdı. Kelami ki biz Tursuncan'ı sorup bak 50 bin köyga. 50 bin yönge. Bağma mini kelamdı.
1: Hani evet. Evet koyduk.
0: Evet koyduk hazır. Kile. Tursuncan. Şu maşını alay dedik ki sizde.
1: Aldı dedik lan bağla pop dedik anlıyordunuz mu?
0: Anlayla siz bunu
2: konuştunuz. Şu maşın ki bizi üçtatta 63'in 70 mi adramına?
0: 63'in 70 mi adramına? Hı
2: hı. Şu maşın 24'in ki tankı 500 adramına bölüz 50'den 160 mi adramına?
1: Makul buldu. Rahmet.
0: 2015'ten Şavka'dan birisi var ki. Nisan Şavka. Neç bir etrafı da buldu deydi.
1: Yüşen taraflar yağmur hili yağı batı da yolla teyil kalkken şopur ustamlarının sel dikkat kıp karab men için sorayım ben deydi. Cuma. Tordan anlayıp etip tüyüks üzülüp kaldı degen tordaş sizge bir nes yollu bitip kayıt koyusu çıkıdıkken. Benim hem üzülüp kaptı silahı kayıttı gül yollap pop kayıttıdan koysam çıktı yaşında bir kayıttıdan koyup baksın deydi cuma.
2: Şimdi 17 yıl insan lolanatta 45'in 50 gibi adrabı. Şimdi 22 tokmağırlı sallamda 115 man numanı verse bazar bazı okkasa 160'in 170 man adrabı. Şimdi 24'inki tankı 500 yaptı bölüz 50'den 160 man adrabı. Şimdi 17 yıl insan lolanatta 45'in 50 gibi adrabı.
0: Makul.
2: Şimdi 22 darun tenyi yaptı 105'in 110 man adrabı. 50 bin yenge bağma mini kilomda da kildo 2014-15 yanın kildo.
0: 14-15 yanın kildi geç mi?
2: Şuna 21'inki pasat yaptı 60-70 bin kildi atrabına. Şuna 15'inki şalkı yaptı 30-35 atrabına.
1: Makul buldu. Bırak onu anlap oğan bulduk o ya.
0: Ma yeni neçin başın yığılık etti yollap bireyle.
1: Ma o kışını anca söylemeyim ben de anlık uçumuz şeyde ama kışlıkçakını almıştırıp buldum deyken ben allı kaçan hele teyarlığım puhtağım da deyken bilen de. Yakışı. Ali Yugaş.
2: Uşudun uşun ikonda evvelen yıkkılayım ettirdim ama. Uşudun tuğurdaydı ha. Kış belen kış belen. Kışta kün kıska kün uzun buludu. İçtik karanlık çüdü. Yine Kalan sokup kar yağıdı. Kıyaklar çekti, taksiye oturdu. Şu verdim.
0: Piş bele.
2: Kışlağa, totaksi kışlanmağa. Saat kısım yakışı oldu. İşte kış yakışı mı? Kar yağıdı. Kar yağıdı. Kar yağıdı. Kar yağıdı.
1: Kar yağıdı. Kar yağıdı. Kar yağıdı.
0: Kar yağıdı. Kar yağıdı. Siz kar yağıdı. Oynayıp bakmalı kançı uzun oldu.
1: Bana mı?
0: Bir 20 yıl oldu mu?
1: Ya oynayma adet kar yakanda.
0: Kim kadar it atsız azat kalanı?
1: Balan bile oynayma kışta. Kar yetişe.
0: Balan bile?
1: Öydükiler öyle.
0: Kar yetişip mi?
1: Ne ben çünkü kar yetişip.
0: Öydükiler öyle mi kar yetişip oynayan adam sizler? He. Yok şu tütüp sizler cuma ben öydükiler kar yetip bakmakalı belki uzun bükettim bunu.
1: Değmezdi.
0: Rast ben öydükiler kar yetip bakmakalı.
1: Bu yıl.
0: 15 yıl kaldı cuma.
1: Bu yıl. 15 yıl?
0: O kağıt kısım gelmeydi o adam. O kağıt ne vardı? Ot deydi kan bozlaş, kağıt gelmeydi.

0: shu yuanka banka kartasini ham keldi shu uni boshqa o'lkalar bevosita olib berdi 10 kundan 15 kungacha qo'liga tegdi deydijimi 10 kundan 15 kunlargachachu bunday qo'liga tegadigan ish bor ekan baholi tursinjon ustama anglaylik
1: 2018 linka 40-45 ming atrofida 2021 bo'lma eksport qator 90-95 ming atrofida 2018
2: Maylık maşından da yaparsam tokluk maşınısına tiyiş bir hem de Tursuncan dedi hem de bağla bunu çoğun bunda buldu kırağın bunun tertibi bağla anı şu pazar bağı su içe setveli bunu adın ak oldu ba tokluk maşınlığa andı mıdak hesaplap durup mıdak asana buldu ne manı manı başın baş tiyiş evde bundak tiyiş gile bulmaydı onun için yeni lan şu bağla pazar bağası bu içi çoğun Aşta kığınız sel yakışı. Yusufçu abi.
1: Maylık maçtan yersen gidip çıksam çoğunluğu yerim bu dersin ha. Ha bu ders. Kaptırın o küçük gelmeyen dikim. Hatta işin olmaydı. Başkaları küçükler.
0: Başka hey,
2: bu 3 metre ağırlıkta mı da kılıç bekleske, 4 metre ağırlıkta mı yayı bir bekleske de bilirsiniz. Bu okumsak o ne? Başka anlıyorsam okumaydı hazır mı? Vurinci'nin ki, kinişkisinin ilişki eriyandı ki, o imtihan ceryalarını devat edin mesela. Mesela doktordan bir sikip açıp yüzünü kaçı. Kromosom, kondrosom da bir depke dağın bozsa andın biz okumaya kalsak.
0: Öyle ki anlap koysak bulutu asıl çoğu.
2: He anlap koyla ondan hazır anlap koysak mı ki çıkım dok anlap koyla mı ne?
1: He birincinin kurağısını Apple'dan bir şükürüm ayka bakıp getti. Mesela sette aldım bence insan burada ütenme diyen de. Apıçı atan ki şey nasıl kurağı koysa tek kızına ayınlık çıkırken mi? Parlak eskimi de ağırlık kullanıp tüketmeye tutar bugün cevabında. Eskimi de ötmek, mahzenler ötmek.
0: Tuzma. İki metre ağırlık belgelep yedik. Aşı orundan caylap gitmeyi durup, çıkıp gitmeyi durup, aşı 8 sekilde uçurup başına yüktüldüğün gibi ölçemdik.
2: 8 sekilde uçurup atamışla, onun tüzü çoğunluğu ne? 8'in yüzü pışmayı.
0: O yaşında şekillen çıkırdı o, orunca da erkıl siz. Ay, ufmayın. Ufmayın, ilgar pen teknik münasirlik nesilen çoğu şurcan.
2: Ama şimdi
1: yolu kalın. Şimdi yüzüm bunu ince, bunun kolu 70 kitapta 25'ten 30 mu atırabıdır. Maylık maşanı atarsam, tıkık maşanı tiyiştiremiz atı tiyiştirmez. Kilistek tiyiştek buldu tiyiştirme.
0: O şurcan digen deke
1: kilistek buldu. Şimdi 18 ince, dağın peyniğin atı 40-45 atırabıdır. Şimdi 18 ince, dağın tuğan 70 kitapta 50-55 atırabıdır.
2: Makul buldu.
0: Makul buldu. Rahmet sizge.
2: Anı biz durma programımız ne kadarlık anlayıcılar. Örümçeri Şinhua Canıbı yolu gelişken şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyesi alayı talep kıgan. Yine tarik ve tırıt tığlarını bazağı sağan tırıt halkıra soğudu çekti şirketi alayı da talep kılgan. Şikim onu 23'nin ki Dajon Tengi Erlayın bütün zavutsuzlar. He? Ardiyenliğin okşuman mı kırgandı? Ardiyenliğin demek ki mi ya?
0: Ardiyenliğin demek çok şeydi.
2: En alisi neçbul oldu da.
0: Evet evet tıkçı mı otursun Can Usta ama çağandan mı bir aptı mı böyle bakken.
2: Onu evet koyalım.
0: Şunu mu evet koyduk. Kaç bulay tarafı da bulay dedi.
2: 2016'nın ki oğlandı adım bir sıfatı depsiz buldu. 2016'nın ki oğlandı ha?
0: Rüyşin bulamdı M60 çağandı Rüyşin. Muşunum her şey kaptım bunu evet evet. Ka, Nissan Şoku 2018'ninki mayla kaç pula etrafı da bula deydi.
2: 16'ninki oğlandığını evet evet tok.
0: Evet iteyli bana.
2: Bana ne dedim.
0: Ben Kaşkaya'dan taksiyede icazet namısını imtihandan ötüp 8 günde kolum kalkan de paşıyor. Hep de 10 gün işçi de kolu birdik.
1: Emma Rösengil bek doğrudan o zaman akıllık gençsiz. Bu sürgen yanakın cıkına tek veren ha size.
2: Yağın nimde de?
0: Yağın çıkarak gittin. Yağın mınızı uzuk yetişmeyip de miyiniz işletten deyiz sizden. Hoş yolun işte yolla ravan digen uçurduğunu nur ustam evet tuttu. Ben okudum onu neymiş okumayız?
2: 8 metre 2 metre digen neyimini okumadım ben. Yine?
0: Linko. 2012'ninki Laukun. Laukun demek ki ha? Firidi gazlı kanç bulay etrafı da bulay deytursun can ustam. Evet koyduk ha? Mışlanın da olsa bir bağlı pesiniz.
2: 14'ninki Linkpo C11'den bir sıvarken tok. Mama şimdi hazır yolla bireyle.
0: Andan Bulbul Goya hanım, Gülnar hanım, emmalarını uçurlarını köyüdük çünkü tapşırıp aldık ha rahmet sizlere.
2: Obdan yakıp mı ya?
0: He? Onun için yakışık yakımıp da Gülnar hanım mı?
2: Nimdi diye.
0: He? Düşengül pekat gelip düşemeydi ki, kanda işle atkan siz uçurcan de bir hanım durup, metrep durmayı siz terep durup yakıp.
2: O şu doğru o hanımla diye bana durup.
0: Uçurcan ben bile işlikin üçünde hoştuysa.
2: Yok hayran kalım Mehmet. Hayran.
1: O sürgü yüter. Ben şu an aldırdım ben. Müşüncan Başkan'ın yendik. Dostluk Doktor Hans'a geldim. Yollar falan.

0: Parkemizi bir anda dönüştü o bizim yurtta parkemden şu andan da
1: He.
0: dert koydum anda. Önen kamda bir karlı tutmayan bir işte.
2: Hey, Özal.
1: Özal tek küçük.
2: Küçük
1: Temmuz'un
2: ya
1: altında
2: size.
1: kaldık yollar koşuyorsun işte yollar havan diye uçurun Yusuf Can'ı eve atıp duydu mu?
2: Hepliki Özal, hey Özal.
1: Hepliki.
2: Humaydı tek hazır işte.
0: Şuma 13 gün içe Lauten Suriye'de gazlı katta yüksek klinik tarafına. Şuma 18 gün içe Nisan Şevkalap'ta Kırıstan 45 klinik tarafına. Şuma 16 gün içe Oğlanlı'da 35'ten 40 klinik tarafına. Şuma 20 gün içe Dağın Tengölap'ta 75'ten 80 klinik tarafına. Şuma 24 gün içe Şuhan M60 Gazlı'da 30'un 35 klinik tarafına. Şuna 21 ince volüm kolhat 70 kitapta 25'ten 30 mu atrapta. Maylak maşan atarsam tıkık maşan teşkilen düzeltte teşkilen.
2: Hem de ufti çıkmıyor.
1: Teşkilerimiz.
0: Abi sol serin aldı koşun sıra.
1: Hem.
2: Yeni okumadı bu ha. Okumadı bu adam.
1: Özal.
2: Özal neyimin neyim kılın okumayın.
1: Köylüge gitti ha. Min bir şey kağıt şük etken, uçuşuk etken, uçuşuk etken de min aşın edip.
2: Bizde kağıdı netin asak oldu bir şey okucu mu?
1: Rus izhar.
2: Sizden ha? Rus mu emes mi?
1: Rus.
2: Rus. Ne? Ruşen gül çeğildi Rus devasa. Doğru taksi aldın.
0: Bu yerde bunda bir geçiş kaldı karanlık süreçteyiz. Mas dostluk yolu ya. Tekstik tarafından başka şiddet çok çeğilecek koş yolunu sıralan çeğil mi?
1: Gep çıkıp kaldıydı sanız konuda gep çıkıp kaldı.
2: Ondan gel. Ondan gel kızız ya. Müştak dısınız bu oldu geplerini. Bütün hem madem bildiğil oldu ço.
1: Makul, rahmet.
2: Ma Fido ninki, 2023 ninki Fido var dedi. 2023 ninki Fido.
0: Ha, şişti yağmur yürüp gitti, yürüp gitti.
2: Yağ ya yağ. Şar şar şar. Şişti
1: yağmur şunda yığma, tenşen çüdü, hiçbir küçelşen mi atam da olmuş o yağmur.
0: Tamam, tamam, yaşadım.
2: O lan bay taraflar, uçtum onu da.
0: Bata, bata.
2: Baka baka. Sizler kapak başı emez diken yemek çıkıyor.
1: Nait sergek şunda oldu. Maktap diken tıkacap inek çıkmaptı ma uçuyorunuz. Müşten maktakan uçuyorlar şunda inek çıksınmamdı. Şikimin 22 City, Honda City ne çıplar etrafı da bulardı idi. Cuma otursun canı sütam haber. Evet detaylı. Şunu ola Longchuan koçisi, Altınbulak koçileri müş yönelişi gel. Longchuan koçisi Altınbulak yönelişi gel yaptım o bula. Optimo bula köp. Degen uçurken he makul buldu. Köngülümden uçurun anlayılı.
0: Bak hocam Mencan'dan kerge yönüştü. Bak yüzünde geçişte. Az bağında bir maydı yönü oturtursak yaptı. Gel kendi agahlandırıp çakçı koymaktı. Beş yakak koyduğuna uçurumla.
2: Makul.
1: Makul buldu rahmet.
2: Buldu.
1: Şu aşınaklı gekıldı ya uçurcan he aslime. Sizmeyiz kıpsız. Tiyan Şençü'de keşti yaksın bol diye yamgur edip ma Yusuf Can uğurlaştırıp.
0: Yamguma şişti diye hıh kaybak diye hıh. Tiyan Şençü'yü kalıp mandı yamgur. Tiyan Şençü'de ma Sülçülü'de
1: Kilem dike yeli. Makul.
2: Yakıp kala.
1: Buldu buldu. Aşından bula. 2018 niki boğma adım birisi bayken he. 328 eydemdi. Kanç bullağa ağıl buludu dep. Buldu. Bu ne mi neyim kılmız? Evet. Dursun Can Ustam aldı dikaptı mı bulan bağlap baptı anlayınız mı?
2: Anlayla anlayla.
0: Şuna 22 yuvarıyı da tut 95'te 120 kadra. Şuna 22 Honda 8 da 32 kadra bunu. Şuna 22 Fido da 50'den 55 bin kadra bunu.
2: Buldu ha makul.
0: Şuna 13'ünce Lauten Suriye'de gazlı katta 8 bin kadra bunu. Şuma 18'inken Nisan Şevkalap'ta 40'tan 45 milyon kadra bunu.
1: Bırak kuru olduk ha ve ezlerin şirketimden alınan bulduk ki.
2: Bak 15'ninki, 12'ninki, 25 Huangan'dan birisi var ki. 2012'ninki cuma.
1: Hey, bu şu boğma 2008'nin mi, 2005'nin mi? Kaydı bir özgert.
2: A boğmanın yolluğa anlıkçımız. Hani kaydı bir...
1: 2008 deyip kendin yok 2005'nin deyip. Evet koyduk cuma hemse. 2005'nin adıydı he, makul.
2: 2016'ninki Camry'ydi mi sıvak ya?
1: Bekhtiyar.
0: Selam, hoş bulduk, sen yapsın o. Abiyatın avaz boşu kapı, ben dilekçe. Abi sonunun kanısını bir sınır sanırım ütür. Bu bir ücretçe, tehlike, riyadetini bir sınırsa uğradığına. Abiyatın ücretini her iyi.
2: 17-ке руйнадым бир суу кеч ким 17-ке.
1: Азыр гана
3: ашындан була.
1: Шой. Ямгур мен аша йыгып атыды, мен амыш тарапта шинчүү
2: деп. Обда йыгып, обда йыгып та. Обда йыгып, хел болуп тике ямгур көмүп келе. Хел көзүмүз чырайлык көрүнүп атыды го. Ва машиналар
1: деген алып кетти. Чырайлык көрүнгөндө ямгурларды югатчыным иштеткискенмей карап отуруп кетип таш ямгурлар.
2: Бопту ба, кайсы жолду экен бу? Жолду тосулуп калыпсыз бу неме?
1: Шинчүү
2: деп. Билдим, шинчүү жолдусу болмайды, шинчүүнүн кайсы жолу?
1: Он демепти шу.
2: Бир дайтыңа?
1: Кадырлык достор, аңлап аткыңдар, менин автомобилим программасы жана программабызда ушу Үрүм шаары Шинхуа жаноб жолугу жайрашкан шахсат ыгыз бошкан амбулаториясы баамды шахсат ыгыз бошкан амбулаториясы Гүзэл Каш тешинен чыгып Мишкен докторхан тарап карап маңга жөнүштө, маңзыкы учагын деп. Ондон башка программабызды Трик ва Трит тыгларына база алсаган Трит халкарасы учак ширкетине алайды талап кылган достор, жумы. Ондон башка ушу программабызда жана Беркет
2: Улурба. Беркет Улурба, Беркет Улурунун bizim işletem izleyici yürüyüş faaliyetimiz katlaştı. Berket Ulları. Berket Ulları demişti. Lağmen, Somen, Polo. Oy.
1: Siz gününde Berket Ulları'dan Polo yiyip atısınız. Polo
2: kalmış. Lağmen, Somen, Yenço Suykaş. Ügür Nerin.
1: Somen, Nerin. Boso.
2: Boso. Nayaksanla.
1: Çocuğu Ügür'e.
2: Buldu demek istemezdi.
1: Nayaksın buldu. İhtibak yolları tavsiyandan daha bazı akarap mangan yönlü iştaptım o bulay köplekken tosulup kalış yok deydi öz hal efendim. Rahmetsiz geçim.
2: İşkimin 21'ninki bir Model Y maşınının bir sıvaki Tesla'ninki. Ne çıplar atırabı da buldu dedim. Abala
0: buldu. Şimdi 17'ninki Rinalet'te 15 model 20 mi atırabı da. Şimdi 16'ninki Samuel'e şükürü başlattı 45'in 50 mi atırabı
2: da. Makul.
0: Şimdi 21'ninki Model Y'de 135'in 140 mi atırabı da.
2: Şimdi 12'ninki Hangyan'da 45'ten 50 milyon kadar bunu. Oy yeni alırken bu 12'ninki Hangyan'larını
0: 45'ten 50 milyon kadar. Şimdi 12'ninki Hangyan'da 45'ten 50 milyon kadar bunu. Şimdi 8'ninki Boma 328'de 10 milyon 15 milyon kadar bunu.
2: Buldu.
0: Şimdi 22 Yuvarı'yı 95'ten 100 milyon kadar bunu. Şimdi 22 Honda City'de 30 milyon kadar bunu. Şimdi 23'ninki Fido'da 50'den 55 milyon kadar bunu.
2: He makul buldu.
1: Ama şinşçüydü ki Sayram Kölü yolu dikeci mi aşağıda?
2: He maşin sel köpken he.
1: Sinyal yok hakikaten. Radyo'da mı?
2: Onda emez de o. Sinyal bağ devi tanılı başkanlı uçlar. Bay bağ dep. Bağ olsa.
1: Sinyal doğruluk yakı tanılar aslında. He. Şunu olan
2: yani... Oyun yanında Tugan, Bintiyan, Gwanda, makul.
1: İnçen yoldan Beycon'un nalı o taraf karap mangan yolunu, şehre karap yolunu işte ama yol bilektim tuzlu şu vakken cümle dostlar ama uçurdum bir paydalım. Kıyılınla, Nur Ustam.
4: Yukarı bir şey, Kıyılıncan yolları mı koşuyorsun işte?
2: Makul.
1: Kıyılıncan yolları mı koşuyorsun işte yollar havan. Ahmetcan?
5: Sinyal bağ bağ bağ.
1: Sinyal bağ dedi Ahmetcan.
2: Normal kan o.
1: Minan normal dedi o. Ustam.
0: Şimdi 21'deki model vaydaptı 135'den 140 mı atırabı?
2: Tursunca ama Bınçı'ninki Daci diken maşınısı var mıydı? Tepkireyle ama park hızdın bir neydi ama buranın uçumuz.
0: Sinyal bağı var, çikolatını çikolatıdı. Sanlar.
1: Allah abi git otumuz neydi o? Normal neydi o? Aa şov iyi ki ne bu kandı?
6: Sinyal bek yakşı, yakşı şimdi uçuş var bu kaçtadı.
2: Oldu makul. Bunun ki daci maşın. Evet koyduk. Ba yok mu ki?
1: Onda maşın. Maşa o iyi çu. Dikkat kalma ya. Kol tegip gitip başka götülüp gitip dur.
2: He.
1: Skandal şunu ulan. Signal yok ku dep. Gördünüz mü? Bir demde para kendi kalıp bir demde.
2: Şu.
1: Skandal. Maşa o iyi'nin bir şeyim kauçuk etken bu.
2: Para kendi de. Para kendi de başlattı.
1: Yapattı ya. Siz işletmemiş adette.
2: Bir şey etme.
1: Gündelik durmuştu.
2: Parakend başkala mı anşıltı da?
1: Siz bey parakend kalan mısınız?
0: Şimdi sizin bana diye model var yaptı, biri 35'ten biri 40 mı atırabı? Şimdi sizin bana diye randa 170 yaptı, 110'dan 115 mi atırabı? Şimdi 17'nki Rina yaptı, 15 mi atırabı, 20 mi atırabı? Şimdi 16'nki Kamile Şükürü Bey yaptı, 45'ten 50 mi atırabı? Şimdi 13'nki Fangyan yaptı, 45'ten 50 mi atırabı?
2: Hoşta yer etki kalmış.
0: Şimdi sizin bana diye randa 170 yaptı, 110'dan 115 mi atırabı?
2: Oldu, 110'dan 115
1: diye. İkinci doktor hanım aldı, 3 maşın turu yaptı, şu sebeplik mayolla da azırak tosluş görülü atıdı, deydi cümü. Nur Ustam.
5: Ya can yolları koşuyor, işte maşınlar sev köpkene.
1: Makul buldu, rahmet sizge. Şarkı biketten aldıdı mı taksi? Şarkı biketten aldı da taksi mi az kira mı yok yollaşının da ravan diye uçurdu. Badam taksi, evet tutucu mu? Bu mus benim ismimde parakende de yüzüp boyam size de maşavi. Bula siz mi kollarınızı baş kurup otarsanızı bulduğun nime?
2: Ba 180 bin numanga 2 diyetlilik Prado var ki 2013'ninki. Bunu evet koyduk ya.
1: Cucan yolu yolları var. Benden başka hemenlerinin milyonla çataktan düşürelim.
2: 2013'ninki.
1: Sizdekiler de başkalarının açtığına oylaydı.
2: Elişir'in iş gitti teydi.
1: Güzel.
3: Ben Zetip'e devamlı gelip reklamadan aldık. O şimdi kalanca ölçüleri şimdi lan.
1: Hey rahmet sizge. Yeken şarkı beketini aldı. Taksi mi az, kira mı az? Yollar şunun da ravan kit parmez deydi. Cuma. Badam taksiyle uçuyor ya. Programımız diyene kadirlik dostlarmış. Nam kulaktan kulağa yetken pulunuzu diyeceğidigan esil Abdul Mulligren Abdul'ur mu? Hem de gününde içinde bir tavsiye alırım. Ba Mulligren Abdul'ur
2: mu? Her vakit Abdumobil'ınızı asırap duruşunuz ne? Abdumobil'ınızı köngül bülüşünüz ne? Mulligren Abdul'ur sizge. Eskertip durdu.
1: Abdumobil'ı köngül bülüdügan hakiki şopırla. Aldın talışı Mulligren Abdul'ur deyip şuna deydik ya.
2: Aşta deydi.
1: Hazır emmisi aşına deydigan bu kitap.
2: Küyündü gallanik. Abdumobil'ı küyündü gallanik. Nam kulaktan kulağa yetken.
1: Kulağınızı diyeceğidigan. Abdul. Ha numarını hatırlayın lan. Hemde cay caylağı birip kalsın. Bazı Abdul almıştırış vakti uçup kalıdı. Yaki umursa müşahı taraflarda Abdul doğruluk. Ancı mıncı bir sualla kep kalsa bilenmegen yerlerle bulsun sorusanla buldu. 13-59-75-75'ni hatırlayıp koysanla buldu. Cuma. Cay caylağı da hemde setiş uğurları bağı uçurcan. Nahiye şehri izla diyen de setiş uğurları bağı. Telefon kısanla mı aşağıda turuşluk setiş uğurlarını dep yere dostlaki. Cuma. Andan 2019'un şirinden bir sıvak ya.
2: Evet koydum ben.
1: Evet koyup siz. Evet koydum. İşlerin bir evet, bağlı prese tursun can ustam.
2: Andan daha yeni bir şişim başım var. Ma Aylişim var ki 2012'nin ki şişki tötlük. 2013'nin ki Prado var ki şişki diyetlik 180 bin numan kan. Hangi bir etrafı buldu dedi.
1: İşlerin bir bağlı ve sanız şey onur.
3: Bu sıcakta Mallikar'ın ikin calavatlıyı, Suyaksa'nın ikin calavatlıyı, Mallikar'ın ikin calavatlıyı.
2: Kanda kanda jalgandan keyin mashinangiz uy sözlay atamda mashinaga uy sözlay degan gap turibdi.
1: Sözlay atamda mashinangiz qanday qazraq
2: qanchiga
1: qotamdi.
2: Gapqan bo'lsa gaplarni bizga yetkazib qo'ying, bunda davatdi
1: deb. Sizni Shonur deb Shamshnur degandaklanma va ismingiz kichik nur ekan bo'lmasa, kichik nur desak bo'ladi ekanda.
2: Nurchaq
1: deganda. Kichik nurchaq desangiz bir xilla ma'lumot ekan. Da demayli Shonur deyli bo'ldi.
2: Ha, ma'qul.
1: Kichik nur deyli ha.
2: Rus bir kılanlığındı ki. Mavo Lenshin 2014'nin Lenshin deydi 2014'nin ki Lenshin kaç bir etrafı da bula deyip yollapsız. Biz hazır yollap yereyle ya bir bağlap baksın. Tursuncan çukunmuş telefon kılıp avarık etti. Bumuz bu hakkı bağlap
1: bulu var değil mi? Kaç bulan bala bumuz ha?
2: Şu.
1: Tursuncan ustamın umurunu mu hatırlı bilin lan dostlarcımı? 138-49-0142 Hem de Miçen maşın bazırı bir kasanla maşın ağlı maşın köygül bahalat kalı işle yapıp kasa telefon kısanla buldu bir vasıta telefon kılam silah yaşı. Maşını sattığına oranı basak mı buldu?
3: Benim maşına mazır sahtenlikini koyma, mallikirinlikini koydu atır.
1: Ne, hoşuna gel kutam da? Ya, maşınağız bu kıl kıganı bildikken cümü. İşkimen 20 bin tokmay karolla kümüşren kaynat azırak tayak tekken ya bademdi. Abdu.
2: Hoşta mı ki?
1: Şunda qaraq qaqıb duğu, mən evet
2: qoyaqanım. Evet qoyaqanım. Tursunjan bağlıq açdı son. Bir azraq elanlarımız var.
1: Hə.
2: Şu elanlarını ağlı yitə.
1: Anan ikən 6 aylı.
2: Hə.
7: Material izləş, cədvəl yasaş, həm vaqtını, həm zehinni xorutudu. AI işiltəy desəm, sağlıq məlumatının aşkarılıb gedişidən ənsirəymən.
8: Hey, ənsirmən. İşənçlik AI iş biciriş yardımçısı Telegraf şirkətinin Intelligent, Shengchen dərəcədən təşkiri aqıl yardımçısı gəldi. Mərkəz karxanasının bixətərlik kapalıdı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarılıb getməkdi, tör xulasiləş, oxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım birə eləydi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bulundu. Tezdən kilib sınav pəqə.
9: Radio anlıqış dostlar, yaxşı mısınızlar? Proqramımızda alışanlarını qarşalımız. Hazır hemimiz turmuşta inç hesabat kılımız. Azıraq pul xəşləb köpürək iş kılışını oylayımız. Bir pun pulunumu behudu xəşləşini xalımayımız. Şundaq bu. Məyli ailəlik türüs günüsü ya ki öy sərəmcalları setvelişdi bolsun, ixtidar bahanın ispitini birinci oranğa qoyumuz. Biz bugün həmmə ailədigidək ehtiyaclıq, əmma orıntışda işkilinib qaldıqan su tazlıqış doğrusu doktorumuz. Setu alay desək qımmətligidin, setu alğandan keyin yana pul xəşləşdən əsirəyimiz. Setu almayıl desək salamətligimizgə təsir yetişdən əsirəyimiz. Hem de şikayetme. Bugünkü programımızda ərzən toxtaydığan su tazlıqış itibarlıq paliyyət ötküzümüz.

0: Mening aptimi bilan programmasi.
1: Programımızda mı şu Ürümçi yarı Şinhua Cenab-ı Yolu Celeskan Şahsat Yığız Boşluğun Bunlar Turist Alayı Talap Kıran. Yine Tırık ve Tırık Tırlarını Bazağı Sağan Tırık Halkı Rasul Çekşir Alayı Talap Kıran. Esil temizde şu Ürümçi Faaliyetimiz gibi olsa.
0: Berekat
1: onları katlaştı.
0: Berekat onları katlaştı. Oldu bu ağlık
1: aptımı bulan. Anlayın bana.
2: Şimdi 20 minikte tutmayarlar sarılla arkadaşlar sayıkıva adıptı 45 mi hatırladı.
1: 45 mi?
2: Şimdi 14 minikte Luhu Lenşan adıptı 90-95 mi hatırladı.
1: Yee mak.
2: Şimdi 19'dan çizim adıptı 55-60 minikte hatırladı.
1: Buldu.
2: Şimdi 13 minikte 53 adıptı 25-30 minikte hatırladı.
1: Mane he.
2: Şimdi 13 minikte Prado adıptı 115-120 hatırladı.
1: Makle. Qadirlik anlıqçılar programımızı axırlaşdırırız. Axırdan da programımızğa aid qızğınlıqla qatlaşqan, yaqtırıb anlıqan hammalarga köpdən köp rahmat. Programma riyasetçiləri Roşangül Basit bilan
0: Hoşurjan Xızır.
1: Növbəti muharrir Patigül Məmməd.
0: Xeyr xoş dostlar.
1: Xeyr xoş.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı bize bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını ürümçü dönkörük fokuslıklaşmayları mulazimet oranı alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet terisi bulan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen fokuslıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdolmobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdolmobilinizde abdol tanılığında Foka markasına alayda katılın. Fokuslıklaşmayları.
5: Yollarınızda bize

0: qandaq bilisiz?
1: 17174 yollarımız bravo.
2: Yollarınızda biz hemra programımız.

0: Hoşal keyfiyat aptımı bulay dep, menzilinizge bir xatar bağınız ba mı?
1: Qatnaşqa ait an yeni yol uçur savatladın xabardar buluşna oylavatta mısınız?
0: Undaqta diqqatingiz 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun yollarınızdı. Biz Zemra programımızdı bolsun. Sizge hoşal keyfiyat bir qışlap, rava yollarını etallap menşinizi hitekçilik kılış üçün mikrofonluğa, ekra aldıq hazır bulduk. Adilcan ablamı da sizlere götürsün.
1: Kaşamız Adilcan ablamı. Tüm mikrofonu anlıqıcı dostlar, çüşlükünle hayırlık olsun. Hani programımızda anlayıp yol uçuru berip, bir qatar yolumunuz üçün tayarlıqınız bitti. Akcan, programımızda merhamet riyasetçi dostlarla kunduz ayı turdudun. Sizlere salam.

0: Kadirli dostlar, bana programımızın başlığı aldık. Radyo aldır ki, ekran aldır ki, anlıkçı ve tordaşla hem Allah'ını teklif kılımız kını. Yollarımızda bize bana programımızı katlaş etmeli. Ve işini bozsun ya da oyunu bozsun. Bu şu uçur yazı şarkılık programımızı katlaş kaysla. İnkas yazı şarkılık programımızı katlaş kaysla.
1: Şimdi Kazar Ahmet'te oyun şöpün hobi vası göz eti ötüldü. Dostlarının ki katlaşını kırıp, görüşünü karşı alımız, teklif kılımız. Onun için çıkarak tahtıp koyuşanlarını mı? Ümit kılımız, tavsiye kılımız. Hem sen dostlar, arkası yol bilgilerden yol uçuru belsenler bulundu. Katlaşkaya soru edilen sual, meslehatlar bulsa sorusanlar bulundu. Şincan 1074. Sizler için mülazım etti.

0: Kanın dosa dostlarına uçurları kara baksak nurgun dostlarımız buna programımız başlayıp la uçurlarına yollaşını başlayıp gitti to şıpkin havadı güldestilerini yollaşını başlayıp gitti to dostlar ha.
1: Şunak doyundumuş o dostlarının yüreklerini, güllerini, çavaklarını, inkaslarını köydük ha. Ma bu Pofun Yusumik dostumuz ha cepa çektan la adep. Yisar sizin mi kızgın karşı alımız, Ömercan karşı alımız, Almas'ın karşı alımız nurgun nurgun nurgun. Doyundaki dostlarını şıpkin havadırki dostlarını karşı alımız. Amiz kelgan uchurlarni do'stlarga yetkazsak, Ravon taksi. Qani, Ravon taksi uchurlaringizni qoldiring. Abdurahmon Somkichi uchurlaringizni qoldiring, qarshi olamiz. Shiyuna oldi yo'llar Ravon degan uchurni topshirib oldik. Ko'p rahmat. Shiday ko'nchang qizil chiroq shunda Ravon ekan. Masala ko'p emas, yomg'ir tushyapti, dedi Nur Alimjon. Vangdan, Danvangmiya. Mavo. Beymeyce Azizi. Karşı alımız. Kane, beyhatar yol yürgesiz.
0: İliyar, oze bulumuçi deydi. Alımcan şaşırmıyor deydi.
1: Az kaldı şaşırıyor buldun.
0: Bulutla kilovatı da. Her kar bulutla, her yoğun bulutla geldi. Çüştün ki yamgur arlaş kar devatı de. Bir ehval kara bakalım. Aval yamgurdun başlaydı.
1: Lakin yakının yağmur mudu, kar mudu degen nakşı bak o. Şu nakşı da eklem mi? Kar mı gitsiniz yağmur kokşay, yağmur mı gitsiniz bir karını kömeysiz aşına akbır yığışı bak ecan. Mahfukancı hazır koşniyede Ravon daydı, yadıkarının uçuruyor, köp rahmet.
0: Hoş, yine uçurlara karışsak, yağmur yağmıdı. Dep kömü arca olayan, tuzuncu olayan mı ne, tuzcu olayan.
1: Yakşı. Jinping chan uchira.
2: Yaxshi, yaxshi, adizim.
0: Yaxshi, yaxshi.
2: Qanday holingiz?
0: Yaxshi, uzunizlar chi?
2: Ishda yomg'ir yog'ib, to'xtadi mana.
1: Ishingiz chi tarafda? Endi chi?
2: Ha, ishda yo'llar tasarrufi ravon.
1: Ha, bo'ldi. Amdi tiyansan chuda, shat chuda yog'udam degan g'urda.
0: Shinxua shimoli yo'li qo'shilinyapti. Shundami ravonki, lekin deb Nuralim javob chir yo'llabdi buni.
1: Yakan 4-nji Yaslining oldidan mag'arib taraf qarab mangan yo'lni bek ravon deydi odam taksi. Qashqandan da qizil chiroqdan ayirdirim qarab mangan yo'llar ravon deydi Rojengul xonim. Suanla degan ismli do'stimiz. Slushitingdan boshqa aptini olg'ulib bo'lmamda, mening birdam chiqib birdam chiqmay turib oldi deb. Bir yuvitib qayta tushib

0: Халидам ханым, аңыча телефон номерыңызды калдырып коясыз. Карсы тарапын калдырса, сизге телефон номерин абатып беребиз, а?
1: Ошо эле учурлардан шамбы күнү машинам өткөдө Işledim Mehmet Tosun, işledim.
0: Düştüm burun bir an ha? Düştüm burun basınız buldu. Kaplan ne uçuray? Kaplan.
2: Şu kompleştirdiğe yani ince kağıt bir şey yola koyun.
0: Bir şey bakayım.
2: Adı da alalım o zaman.
1: Yaksın bize.
2: Sizin sorayılığın bir meslek var. Sen Natal Sinin'ke Şenkabı ütep bağlı ütep olsa Masum Yatıvan'ın bir tizende silgiler açılardı kompleştirdiğe.
0: Devam et.
2: Şu kompleştirdiğe yani ince kağıt bir şey yola koyun nedir işte o? Hızlıca açtığında bir daha satacağım. Kendi ayını vardırken bazı vadet iki taraftan maydı o da kaptırdım bir şeyler.
0: Mahsus oranı bağış ettim sen. Bildiğin dostu avuç yürü veriyordun la.
1: Benim sürüydüm 50 kadar abi dedi at. Ben çöp oğucu maşından at kaçıp gitken de mesele sonra bakkıdık çocuğumlarının numarı de pesalı. Burada biz muşu telefonla bir mesele epireyle sizge. Anlap durun radyonu.
0: Nur ne uçuray?
2: Fakar verirse yoha beyle koşuyoruz sıra var.
0: Болды. Нуну хан. Рахмат. Чырайлык гүлләрне аватыпсыз. Исмемне неме деп куймын дейди. Андыңыз, дадыңыз неме деп исем куйган сезгә? Нуну хан. Әмсәма баямкы мыш үрүмчидә орны, Йөҗингә атрапыда сәл машина идешкә колыны көндүрдегән дустыбыз бар икән, бер җәүләнлә, аял җәүләнлә булса, бер учыр калдырып куйсаңлар, Abdurrahim efendim.
3: Oduzuyum Kavri, Şincan polis stansına aldırdık, Şincan yolu, Gerçek yolu. Polis stansına aldırdım, Nungan yolu, bu kadar bağlı yollarım.
0: Buldu, bana Çapçal Nayıs'ın anlavatkan Osman akımız, avazınla diye yanrak çıkıp atıdı deydi, rahmet. Tur taksi, vu, sen Hotendin, Adilcan Kunduz Ayakşı mı? Ben Şembükünü Ürümcük manmak dedim. Kışlık çaknitek almıştırmağa işki küllük avaray kandak dedim. Sel baldur, kışlık çakını almıştırmışsınız mı? Buldu ba işki küllük günde. 11. ayla, 11. aylanın bir oturuları da, ya 11. aylanın beşi de buldu da hem de Ürümcük'de mi aldık yani şu vakti de almıştırmış kışlık çakını. Körlünün karı yulğun ahtır. Kentide deyen gep oğuy demeyim abi. Paxtadagi arjini qulqumga silib anglavatdim men deydi. Bo'ldi. Changloyanning oldi yo'llar ravon ekan. Yan an yo'l qo'shniyada ravon ekan yadigarning uchuri. Mavu qadiq doktorxonasining oldi deydi. Ikki doktorxonaning oldida bek to'silish eg'ir deydi. Bo'ldi rahmat.
1: Xo'sh, yana uchurlardan.
0: Har bir rayon doktorxonasiga basun deydi. Nalyangpodiki Her bir ayın doktor kansıgı basın deydi. Kaplan anladınız mı?
1: O mu buludu?
0: Aşı kontek şuradan orun şuya dokşaydı. Cevlan.
4: Adı sen aş, elimiz aş, atı orunu kettirdin dedi. Lekin at, güzel, orunu tırıp kıç kettirdi. Şu vakti de, şu vakti de yarı yarı sengi, yakı boğmuşa bire, ezin soğursun da sırtın orup, bu ak koyan boğsa, ağaçlıkya çıkmak
0: Şu çağ dilo məlum qığan boğuydunuz mu, yox mu, dostumuz anlatamsız? Dilo məlum qığan mu, ya ki karın sunmayı kettiyib əgən mu? Yən ən yolu qoşlini yədə ravan deydi, yədə karının uçuri. Onun başqa, qızıq işdən birini dəb birəy siləgə deydi, bulbul qoyadımız. Qızıq işdən birini dəb birəy. Neç günün aldı da, dostluq tərəbkə, maşu, cix dostla, ər ayal, Kucakta bala Ucakta Muşu Cumba Katnaydı dedi Burunki gepken de bu Katnaydı Aşu Rişat gıdiki Rişat gıdın dedi Biz mu atlap ütken Üt mansak Bek Mınıp Bek Rişat gıdı ütmesek Bek mınıp git dedikken de Bir dostum Simiz boğaş deydim. Atlayman aşu Rişat gidin. Dəb şundaq təstə atlıdıq o Rişat gidin. Ütkizgən viyəviyə. Əm də uylab baxsaq demək çəşin ama maq xətini oqumaq şunda bir təs ol deyilikin. Bu xət şunda bir yizilgən xətke əmma deydim. Əm də uylab baxsam бәк күлкілік

0: بوبت كان وتشغطا تغازي بر بايرام مزغل التيدا شونا أسميز دوستون لا أطلب أوتب توشنا ما يلم إسل غاما بطار رشاد كنون أطر غاجو ما كزالون لان كالترون لان أم أورو قدام غشاب بدا لب بدا أوتب كتيريك أم سميز أدم مجو فايسال بايك
1: سلام سلام ريا تسلم قمر أخوانا يا خما من أمر إنسان بكتا Musul Sanlıya'nın ağzında bron aşı tuttuğun bir askerler tutuşmuşsuzak vakti. Hazır yolla 10 sıranın yağı o sıcaklığı yoktu vakti. Bana mektep kalları, her bir kıtın etkilerinde mansum yaydı. Şişkın için kerson, aşı kızı sırak tutup, anne için Sanlıya'nın işçiliği üyeleri gibi mantıklı. Hazır o sıcak bu mağlık için, Rişat kılık gelip için hazır maşinin düşürdü o dolar. Şişlam aşı Rişat kılın atılıp ötüdüğün bir işini kıvaldı. Bu şimdi bir ilkat kılın bulamı.
0: Aşı ne Rişat bir piyadla sızıkı sızlap kağın raz. Lekin şunun aldı da bir arlık bağı. Bir piyadla ötkül buluduğun arlık bağı. Piyadla ötkül buluduğun yol bağı aşağıda. Rişat kınamda ayrılgan yeri, uçuk yeri bağı. Nurun uçuruyor.
2: Her bir de yoha beylo koşuyoruz sıraba.
0: Yoha beylo tarafları avandaydı rahmet. Gulina xanım qayadan uchirib aytdingiz? Ha, Ravon yo'llarga avasal tutuqgina bu qaraganda. Men manga yo'llar shunda Ravon men balamni eklay deb maktabga mong'andim yo'llar Ravon deb. Qaysi yo'llarni bilmadiqchimi? Bu qaysi edi? Qarshiyarga. Bo'ldi. Gulina, qarshiyadan Gulina. Ma taksi salayat kinichkisining rayon pallar imtihoni mashq qildigan biri Abditali Bamudi deb. Ba Abditali. Qaysanla dəpirəl yizib əvət birsələ aşı Abditalının ismini? Məxsus bir Abdital bakan qo?
2: Örmək, Qaçanba. Yəkin görünün asılını çıxıb, görünün asılını nisən şirkətini aldı, nisən şirkətini altınla sözlərini aldı, çəlikçi yollar alın.
0: Yəni bir uçuray.
2: İnaqinə mağdaca, salın pınlıqı, ayınmaq, yaxdınız, əzildin, güzəl qaqdı
0: yollar.
2: Yan atı yoldan sayılıq uçub, yan xeyt görüb, yan atı yerdin, dört yollara var.
0: Buldu, göb, rəhmət. Rabia mədimiz, sizin qarşalımız rəhmət güldürünüz ki. Onudan başqa. Maşı taksiyada atqan dostlar, ilqi taksiyada mavu. Salayat kinişkisini ağa vaxtıda. Aş tor adresin bir dəb birinla, qaysınla bilislə. Aş xətini biz gizib dəbət birinla, hə? Aş məşq qıldığa əbdi dalni. Yün... Tapamadım. Yün jontondan tapamadınız. Cevlan. Kasatın kanar. Esta. Tosulup da ha buldu. Mingju degan dostumiz yomg'ir tushishga boshladi. Mana simsim yomg'ir sirtqi chiqadiganlar kunlik ilib bilishni unutib qolmanglar. Tian Shanwen kining oldi yo'llari ravon dedi. Buldim. Chapchal nayatki dostumiz qanday usulda anglayotganda qaysi chastotada anglayotgan deb paygan bo'lsa, memo chapchal nayasida. Men mash dostumizdek bir suzuk obdan bilan anglay dedi. Chapchal nayasidagi usmoqimiz qaysi usulda anglayotsiz? Men yana bir chapchaldagi anglovchimiz so'rayotdi-da. 91 көй тәкшүріш найты өлтемлік, ашуынан лямпуғы, басуын, әрі бір айын доқтор қансығы 91 көй алуду дейді, ә? Бұлдым. Шинфон ұшырай.
3: Бізмен бар қатмашсал жүрч, сәкістанчылық еллады бұқ тоқтымаймыз, қыл кәңәрсілік еллады бұқ үшінінік арлық қатлар тоғышылан жеремені жүкіл батылды.
0: Бұл кәпнің беші бәкен шинфо.
3: Мен тортайсын көпірем, шо yolucu benim kişide aralasızlar biz yolucunu aldık gelip yolucu çıkıp kullanmayız. Ayrıca saklaş doğru cepalı da olmuş yeri yanında 5 minut bu muhancı denizin şişe kullanmaymış yorum bir isim sizde. Bu şu vakitten sildilenmelik ama katmaş bir imanımızda şu kaldı aşı olsun. Bu şu nedir? 5 minutluğa tanşetler bulamı o münasef sorulurlar ya onlar.
4: Hayır ondaydı?
3: Vakit mi? 5 minut 10 minutluğun uzakta oturan maşırlığa şu mağrım taşıdığınızda bir iman düşüyse bu mısır ağalandırış belki yetkilip kesinlikle bozduğa işliyordu. Ağalandırış şu da yok. Cerimanın tam
4: şu oldu. Şu Yangvallu'dan ağaçta buldu. Yangvallu'dan denk ki vakit uzatıp egil olmaydı ok. Kat ulandı mı?
0: Olamıyordu.

0: Sana bakan yanı kaydedi ne?
1: Yengalı'da aşta buludu. Yengalı'da nın vaktinizi uzat kılınmaydı. Yengalı'da katlık başkurduğun yol bölge. Bütün liniyede tok tutuş meni kılındı. Diyem kanunda belgelengen bu içi icra kılındığın bu yolunun. Evvelsi bir icra kılığında. Buna az Yengalı'dan da tok tutuduğun vaktini uzatıp belgelenmaydı. Toktasınız da tutu, toktasınız cerimanı koydu. Duğuşa öp gitti, ya buzulup kalan, üçüp kalan mı da sebeplerden başka toktattınız. Bu operatifsiz ya cerimanı koydu. Bunun da vakti yok. Uzatıp durduğun kış. Uzatıp ben sıvan Yengalı'dan bulmayı kaldı bu. O çönşen cinting de asker tışpa. Onu uzatıp belgelenmeydi arkanda. Memleket uyuşacı mı? Kanunda belgelengen ders bu. Uzatıp belgelenmeydi.
0: Siz aş xeyri daha bilen aldın. Siz kays yolu konu bilirsiniz. Siz taksi şoförü oğan ki aş yolunun kandak yol işgelikini aldın peres kılalaysız 90%. Ona boğan ki aldın alakalı şeyip ay yolu toktat kılıp bulmaydı. Ya ki sen aldı gümün, ya ki keyni gümün, ya ki onu burulup durun, ya ki mandarak ya saklap durun deyip deyilsiniz, pikirlesiniz buludu. Kubul bolsa, doğru köse, İp mağın asız xeyriden. Toğır gömek kasa, denzini bir kağı kılasız. Anki onunğa spat, ne, toktat kıl bombaydığa yol bilek boğalıqı üçün. Mandam da bol dedip, o pintayi spat bilen, sile çöndürüş kısanla bolırken bu. Sile yeteklanla xeyride alanı çö. Yolu çılan sile yeteklanla. Qalbiyet yolları da maşalla bir az köpken deydi Abudo'nun uçuri. Bayamkı dostumuz dilo məlim qığan deydi şu çağda. Şu çağda dilo məlum kıldım. Onun dün kiyin boşengim o dəp qoyğandım deydi. Kaplan.
2: Hamza Rucan'la tanıma kaydının kartım. Ma taksinin kez kiyken kılı karşılığa mı? Şuan kılı ocağın yandım bol iken. Nasılımı kişi giyken. Aşağıda mı? Serikim kılı batılı. Nasıl kaydının kartım yine.
0: Otan, kaysa oranda dediniz?
2: Hamza Rucan'la İstanbul'a kaydının kartım. Ma taksinin kez kiyken kılı karşılığa mı? Şuan kılı ocağın yandım bol iken. Nasılımı kişi giyken.
0: Buldu. Şuan kılı odaki Cunyi doktor hansı da mı? Tiyan kılı bulu diken. Taksici ustamla paylanıp kazanla buldu gene. Yine mau Jinsha Jang yolları ravandaydı boran taksi. Yine uçurladın. Bir yeniladık ya uçurlanı. Birinci numaralı taksideydi. Xayxon bazarının aldığı yollar ravandaydı. Buldu köp rahmet.
1: Galibiyet yolları da abdumobil biraz köplükken dostluş yok deydi.
0: Birinci numaralı taksi, muşu evetkiniz Xayxon bazarı etrafındaki yol mu? Bekim bir çıraylık tatıpsız bu yol, mavi menzirlen bek çıraylık. Bir hatar yol yürüyüşünlerine ümit kılımız.
1: Jinsharjan yolu rabandaydı o.
0: Nurca, benim sualımı cevap çıkmadı, yardım kılan bulsanla, deydi. Muşu taksi salayet kenişkisinin rayon penle imtihanını meşk kıldığan abdit dalının bir ismini yollap yerinle, taksici dostla anlamatkan bulsanla. Yüncün tonda tekşürüp çıkaramadım deydi. Tizbil, doğru doğru. Tizbil diye bir tane çiğas bulurasa. Nurcan anlatamsız sizge evet koyduk. Tizbil dep müşü bir tane çiğirdi kendisiz. Doğru müşünümüz kendi kendi ka. Merziye.
3: Umrayda yaşımı müşü ürüncünün ki tozcüsünün ürüncü giderlerine fiyan ki de kalmayacağım onun. Ayak yamgı yakılı bir saatte maçı yazdı. Kişi yük parçası da kişi ve efendi kısam dek en bu kamçı yük su yamgı.
0: Mat yensen çödü yağmı tekma biz azımda karsak. Bir bire yamgı düşken bir deri deriz gibi bir tamçı bir yamgı düşken dek emez ko. Ma Osman akımız çapçaldın. 102'de 3 tanla bitip de. Bayamkı dostumuz çastotunuz ne? 102'de 3'ke doğrula pekın. Şu çastotu da anlığılıp bulu diken. Alım diye anlığı uçumuz mu? Tiz bil. Dip, evet. De. Bayamkı dostumuz mu? Şu tiz bil diken update aldın. Ügensiniz bulu diken. Dilmurat mı evet? Dilmurat mı? Dilmurat sizden evet gününüz mü? Tiz bil mi? Ya. Bu Jakobo diyenken bu. Buldum. Ma update alın buldu diyen gap demek ma işki update alke. Nurcan sizge işki update alını evet pedo kanı kaysınadın paydın alsınız şu bu içe kılın. Onu deki ma o çapçaldaki dostumuz 102-3 de anlan, 102-3 de üçte bu çıkarırken cümle. Onun başka alim anınçı.
2: Yaşım ayaketle yaşım çok kutlarsa. Bayıkı Dunar Fel. İkrenin de baza tarafından yürüdük. Dönem bu bir çözü. İzleyen takım kararında tarafını tuttu. Yollamır. O iş. Gülümlük faydalandı.
0: Oldu. Rahmet. Katnaşka mecbur soğurtu bilen karıştırıp tölüydüğün soğurtun seti basa soğurt şirketi söyreş mülazımeti bile təminləm dedim. Siz aş ağan soğurtunuzu karaydı hem de. Mecburi soğurtu da bulmaydı. Ma soğudu soğurtusu da buludu. Soğudu soğurtusu da aşta maşın söyreydiğen manç kilometr da iri de. Manç kıtım söyreş de aşta bir itibarları buludu. Bunu siz aşı soğurt şirketi ya ki sizge soğurt kıpaygan kadımdın udullaştırıp dəlilleştirmesiniz buludu.
1: Çapçaldım hava uçuk ki dostlar. Oho, ben de çapçaldı ki hava. Çok radyonu kop koyup miyü sat kıldırdı. Osman kam çapçal.
0: Әлі юаш 35 яшынкен аңлап бақамдық, бір инкас бағышмамды.
2: Құндайды Азизан Шайбалан қанақ ағалың яқсаланып бұдың амын.
1: Яқшымсыз.
2: Құрлының кім ұшу шәр үшізін мау, кәфәк үші тарақта тұрайынғы маңған ел. Және ұшу жүрдіңді аса пошты біне асын алдырдық чоң дашы өзіне. Жолыны ясайдық чоң дашы өзінің ке, қызыл тұрақ тұрақтың айынның үшізді шәр үшізін. Mau kehal citerat citerat kataan citerat ya, manggil bawa majo itu waktu masih kisah. Masuk tu mesti dia gitu gelar bosin melaya tu sangat dia gelar bosin show kehal citerat ya. Nampak siapa kat kasa bos jauh anak yang lah bos ayah itik. Permasalahan yang lebih kehal itu kat kasa.
0: Bolda bolda. Rahmat Ali Yugas 35 yaş. Лио деп сим койган досумуз риясатчылар яхшымы мен такси айдай деген. Кечибен такси айдай деген. Уланбай Шинсун дейди. Уланбай Шинсун. Мау Кахрманлар Кавристанлык атрапы, Шутчиху, Муша атраплары болсо болду. Кечибен такси айдай деген дейди, а? Учур таминлап бере алайдыган. Яки şu атрапта Білді такси айдайлы деп ойлават қала болса, ұшыр қалдырсаңла болуды. Ада шенің ұшырай.
2: Мәш өнді дәрінеде салон өзеліға ереге кіз біл деп елса кінненке. Мәші салон шықыры үшін оңыздың өзіне кермесін талап деген сізді болды.
0: Болды, болды. Рахмет, достла. Қаплан. Болды, болды, рахмет. Тіз біл деген әпті талке байам құдысымыз пайдылының әміш оңдың. Тіз біл деп сізге езіп қойдық. Шын ұлы фуджа қыпшасыңыз болды.
4: Jungo telegrafining tiyangi aql qaranchiqi. AI aql ko'zdosh va oilga qarashdagi yaxshi hamrayingiz. Yashanganlarning turmushi, bolalarning o'g'inishi, ermak hayvonlarning harakatini ko'zdalaydi.
5: Butun kunlik ahvolni AI orqali xulosalab, bir buyruq bilan ko'zdosh dokladi tayyorlay oladi. Sin xatirasini takror ko'rmasangizmi? Uyingizdagi ahvolni aniq bilib tura olasiz. Tiyangi shilyan updatalni ichib, boshpatdagi Тәйі ақыл қаранчық көзіне кіріп, ақыл күзішінің қолайлықлығыны сынап көрің.

0: Çın bey daha da yolla araban neydi o dostlar? Bahri
1: bak yolları da maşallah sel, belki bir işe başlığa atıdı o diye uçun tapçırıp olduk.
0: Hoş, ne olsa biz uçurla kabra karabakayla.
1: Karabakayla.
0: Bana bir uçur vakit dostlar, devlet memurluk intihanı tızım tış vakti ve yızıkçı intihanı vakti bekitildi deydi. Merkez organları ve onunla vivas karışık aparatlığa aşkımı 27 yıllık intihanı arkalık memur kubul kılışkı tızım tış başlanış aldı tutmakta. Cami 35.700 memur kubul kılış planlandı. İntihan bergüçüle 10. 14. günü saat 8'den 10. 24. günü saat 18 geçe. Merkez organları ve onunla bivas karışlık aparatlığa 2027 yıllık intihan arkalık memur kubul kılış meksus tor bekitigi çıkıp torda tızımlası buludu. Torda tızım kaldırıp delilleş vakti 10. 23. günü saat 18 geçe buludu. Amevi pelle yızıkçı intihani 11. 29. günü. Bütün memleketteki herkes bivasit karışlık şehir, ülke, merkezi şehirleri, Abdonum rayon merkezi şehirleri ve kısmen şehirlerde birli vakitte ilan oldu.
1: Hani yine bir uçur mezmanını yetkizimiz, Ürümçü Şimali Vokzali birinci yolu Muşu ayının ahırı bütüp, iki avtomobil yolu, tört avtomobil yolu ve altı avtomobil yolu özgertildi. Muhbirinin 10. ayının 13. günü Ürümçü Şehirlik Kun'an İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Etreti, İhtisat Teknik Tarakiyat Rayoluk'un Tudun Xabar Rayonu Çoğun Etretten İgilişçe, Ürümçü Şimali Vokzali birinci yolunu özgertip kengaytış kuruluşu, yani Suyuhu yoludan Şimali Vokzal yolucu boğan şehir memuriyeti kuruluşu 10. ayının 30. günü resmi tamamlandıken. Kuruluş tamamlandıktan keyin Şimali Vokzal birinci yolunun Fınhı Kutsu'dan Yöğü yolucu boğan yol bölüklerinin dairesi kuş yönülüşlük 6 avtomobil yolu ve 4 avtomobil yolu öz

0: ýürüp ýol ýürüş şäraity zor derejede ýagşylanyp, raýon gatnaş ykdydary körnärlik aşyryla diýen.
1: Ýene bir ýagşy bir äpçini tunuşdurupdy dostlar. Wuyuan Jishing diýen weishin äpçisi işgä girişdirildi diýdi. Bu kanda äpçike diýsiňler dostlar, ýakynda Ürümçi şäherlik bagçy gurulyşy taraqqiýat merkezi işgä girişdirgen Wuyuan Jishing Bir bekat şekilde akıl bağsaylısı kılış ve işin əpçisini işe kırıştırıp da. Şehir ağları sayacılığa yenice akıl bağsaylısı kılış təsiratını elip geldi deydi. Yani bu yancı işin ve işin əpçisi belesleti biliş, adımiyet mənzirsi, torso dışarıdısı, haspaliyet, sayahat yitekçisi yol başlaş, tür tunuşturuş, Akıl optimobil toxtatışdan ibaret yetti çoğun bölekini öz içi qalgan bulup Kızıltağ bağçısı, su üstü bağçısı, xalıq bağçısı qatarlıq 11 bağçını qaplıqan. Şehir halları sayacıyla Veyşin əpçisinin yeni akıl optimobil toxtatış bölüge de toxtalgu meydanının urni ve bika toxtalgu sanını təkşür eləydik. Qaya boş, qaya da urunba, etraptiki etinçac alınan. Yine hem de sayahat yetekçisi yol başlaş bölgeden faydalanıp bakçının şu tazlık üyü ve kırış çıkış ığızlarını mı tap alaydı deydi.
0: 10. ayının 13. günü korululuk sayahatçı Can Şuşi Ürümçi şehri Kızıltağ bakçısı da sayılı kılgaş bu əpçine tonç katım işletken. O mundaq dedi. Bu əpçide bekar toxtalğı sanını, tazlık üyelerinin urnunu bilgili. Bilet seti bağlı bulu diken, kays orunda kandak mənzir ba, Kays yolga kandak kırış inayeti inek yazılıptı. Yitekleş iktidarı nayeti kolaylıkken əpçil his kıldım.
1: İkincisi şehir ağaları sayacıyla yan telefon əpçisini çürüp yümey. Veyşin əpçisini çürüp işlesili bulu diken. Ürümçi şehirlik bağçı kuruluş tarakiyat merkezi Wuyuan Jishing Veyşin əpçisinin ticaret mesulü Cınlın mındak dedi deydi. Yani biz veyşi əpçistike sallak malumatka tayinip her vakit yolcularının tarqilişi, optimobil toxtuş əhvalini gelip, şehir ağalarının bağsaylısı ihtiyacı dəl cahidi hüküm kılıp, bağçı rayonunun asıraş küçünü tənşeşini əlalaşdırıp, rəqəmləşkən vasıta arqılıq bağçını inçki başkuruş səviyyisini östürüp, şehir ağaları sayacılığa tığımı yaxşı mulazımət kılalayımız. Keyin sayacılığının fikir tələblərini birləşdirip, yeni veyşin əpçisinin mulazımət ixtidarını yeni davamlıq əlalaşdırıp, mükəmməlləşdirimiz.
0: Dostlarga biz mındaq bir küzlük kütünüş əskertmesini sözləp bereyli, əmdə pəsəlamlaşqa vaxtıda cix dostlarımız alaydı kütünüdü. Diqqat qılıdı nurgun işlarga. Amdi bu yerde nimelerge diqqat qılmız degəndə mutaxassislarınki mındaq əskertmələr bar. Yəni küzlük kütünüşdə qaynaq suğul tayını vaman, qarğulatça quvvət toluqluman deydi. Küz kirgəndən kiyin hava tədrici sovub, qurğaqlıq tədrici küçüyüdü. Nurgun kişilər qaynaq suyunu köprək içiş kerak dep qaraydı. Yəni bəzilər oğuzluq toluqlaş üçün paypetek buluşudu. Əməliyyətdə bu iki xil usulda xata qarışlar mövcud. Mütəxəssislər mundaq əskertdi. Küz pəsildəki kütünüşünün yadrosi öpkini sılıqlab qurğaqlıqın aldını eliş. Qaynaq su içiş həqiqətən zörür. Amma axmur şorpsi, axnaşbüt suyu qatarlıq müşi yingçini quvvətləyidigan suyuq yeməkliklərini çoxum maslaşdırış lazım. Küzdə ozuqluq quvvətdə aldı bilən özünün bədən süpidini cəzimləşdirib, andın quvvət toluqlaş, toluqlamasını qərar qılış kerak.
1: Mutaqəssislə kündülük kütünüşdə daim görüldüyən xata qarışlarına qarşı düşüncə bədi. Birinci xata qarış. Küzdəki qurğaq havada faqatla qaynaq su içiş. Qaynaq su tez su toluqlaydı. Qaynaq su tez su toluqlaydı, amma yingçini quvvətləməydi. Şuna aqmur şorpisi Ахнаш бит суй катарлык еңич кубатлайдыга ичимликлерни аралаштырып ич бериш керек.
0: Икинчи кыл хата караш. Хамма адам күзлүк кувват толуклашкы мас келеди. Балгам көп ва өлдүк эшип кеткен, өл ысык мизаж кишилер алды менен өлдүкнү юктуш керек. Каргулачы кувват толуклаш аксча баданнын жүгүн эгирлаштырып өтөт. Тогуру усул алды менен бадан сүптүгү hüküm кылып, андын кувват толуклаш толуклумасын карар кылыш.
1: 3-чү хата караш. Küzde soğuk kumaslış digerlik, tonglaş digerlik duru. Küzde soğuk kumaslış da kiyimli azazdın köpeydiş. Soğuk ötmeslik, zukan bulmaslıkını ölçem kılış gerek. Soğuk kumaslış, katlı soğuk berdaşlık bir iş digerlik yemez. Bekirak tonluğanda kiyimni köpeytiş. Bulup mu? Boyun, dümbe ve pıtını ısık tutuşka dikkat kılış gerek.
0: Törtüncü hata karış. Yütelgende sütren soğu gülü, yani çömbe bilen neşpütünü dümlep istimal kılış. Sütren soğu gülü bilen neşpütünü dümlep istimal kılış. Fakat kuruk yütelge maskeledim. Soğuk yütel, öl yütel boğanda bundak yiyiş, aksiçe kesellik alamadığını ilgirlaştırıp etişi mümkün. Şuna aldı bilen yütelinin türünü enek ayrı bilişimiz, ayırıp andın keselge karap uzukluk arkalık davalaş gerek.
1: Küz pesildeki kütünüşte hem ademge okşaş usul maskeli vermeydi. Özünün beden sapasını birleştirip zörür tipilganda kesbi cungi doktor kaldırdı. Mesleğet soraş gerek.

0: Hoş, dostlar dostlarımız dağın uçuşunu olan yanlar belgesiyle ve işin numaramız X1074 FM. Dostlar dağın uçuşuları Karabakay'la. Dostlar yine biz mavi Turpan'da durup atkan dostlarımız var mı? Turpan'da körüp atkan, Allah'a atkan. Turpan'da yine bu şu bizlikten bizdeş faaliyetimizde tavsiye kıdak yine kandak uğurla bağ mesela. Tavsiye kısağla buldu. Turpan'daki dostlar, Turpan'da turp körüp atkan dostlar. Mesela min su, çayda amla şuna ama. Tavsiye kıkan bu sağlığını gelmedi biz dostlar.
1: Çıdak.
0: Kandakında cayba Turpan'daki dostlar hafif şöyle biri
1: Turpan'daki dostlar bir gek baksanla ço.
0: Tağımları okşaydıgan. Tavsiye kıladıgan.
1: Ma şerelin uçurda Şinhua Canobiyolu Ravan deydu. Aştakken. Yen an yolurum Ravan deydu. Mecnun diye anlık uçumuz sizge ayrım cevap kaldırıp koyduk. Numar tatlıp da mı cariman koyup da mı? Da bizge cariman talun evet bitken. Sizge ayrım hat yüz koyduk ve işiniz karan. Yen an yolur şunda Ravan danlık donlamış. Şunda Ravan deydi rahmet.
0: Kunduzay işkanda par yok mu? Cibo karsam yotkan ne atıplı o sizde. Yotkandan çıkma işler yazdı o sizde.
1: Ma yeni bir dostumuz mu yotkan diye ne mi görünüyor atıdı bu mutak? Hey, miştak çaraylık neslerini bilmesen la kanda buldu.
0: İlgar malım yok, Turpan'da onda ya yok.
1: Ba mına. Hazırının özü de şikiye isim geldi. Dırkal MP kıldı. Tuğulgan gün nakış koyup berem sizle mümkün bolsa. Etteyen huşurcan koyup bəmi de. Bugün minin tuğulgan günü mi de bir azdıraqtın tuğulgan gün nakış anlısam mı bulut dedeydu. Koyup berem siz.
0: Kimden tuğulgan günü?
1: Ablet Xotan taksinin tuğulgan günü ke.
0: Tuğulgan günüzge mübarek.
1: Ablet.
0: Tuğulgan günüzge mübarek.
1: Ablet.
0: Tuğulgan günüzge mübarek. Tuğulgan günüzge mübarek. Buldu işlemem de işlem. Pultepan.
1: Bunun ondan artık tuğulgan günü nakısı bulmaz. Ablet Xotan taksi.
0: Bol tügüdücü mü tuğulgan günü zaman işte işlemem pultepepe. Buldu cümle.
1: Hiç kim gitip emeydi ya adıcan sizge gitip edir bana. Kango balandaydı Matiyan Saraylı katnaşın atıratının aldı şunda Ravan ki hazırdan başlayıp çiçinizde asıran Adılcan asıraş kısınız boğu tek he? He deydi kendini okumadım Gülce abi kim taksi nemilerini dedi ki
2: Tonla kolanı oturup da yani dolaşıyor.
1: Yenge yakımsız en uçurunuz koyulmaya kaldı hocam ha. Aydın keşlerde. Uy. Gel kılın.
2: Ya kanda alalım da. Abicam. Kumbuza yakışım.
0: Yakışım. Zonsçum.
2: Yemini babam bile anam. Aferin kıran kimsi.

0: Buyur.
1: Hemen bizim kutlum bilen balanını atırıydı kıran şimdi koş çıkılgan kiyan.
0: Buyur.
1: Koş çıkılgan kiyan. Koş kısallık çıkılgan kiyan gelse. Yasanmayı kegim bulandı. Yağımızda ağı. İmince hiç kıdaşın kiyelik. Yani bir nasıl kıvattı kız ziyaret kıl geldim mi? Yani bir nasıl. Eşi de koş hemen söyleyeyim. Koş şey bir anlı
2: Fotçu yanlı itaylı dedi. Tuğulgan kınız mübarek olsun ha aydın keşlerde. Selamet bulun, ömrünüz uzun bulsun, işleriniz yakşı bulsun, öy içi teç aman katırcam bulsun, abdan belen turun, terikmey, zirikmey, abdan turasız ha. Ha, bulu sel turup orunap bireylik ha. Cevlan?
3: Adette rımbonu iki verik, bütün sıfır situasa, bir yıl içi de bırakıtın yollarda maşına meykansa, mayıp istedikçe, bırakıtın bir yerler otamaya kalsakken, otaldırdıkçe, yazı olmasa, bariyeler bozuk kalsa, bir katın söyler.
2: Tocak burada.
3: 20 kilometre dairesi de işletmeyende. Bir yılda bir katın buğusu maki.
2: Doğru. Meşna işleri başı. Şu an şu suğurtu bile lam alaklası buludu. Mulati çık çok.
4: Şu torta sesi ergen dostlarımız aşı sesimiz asker çık verdi o çok İstanbul'u da manşek çok İstanbul'du. Aşı boyu çıktı buldu. Vakti.
2: Doğru doğru.
0: Daksın buldu.
2: Tutya hanım.
5: Salam abicam, kumza yaxşı mı kız kadın yolu haber versen.
0: Rahmet.
5: Yüç ona aldın ki mu benzanla aldık çok ağırlıktan maçımla. Biraz çok bir tane antitoslaşı o kız kadın şimdilik hava uçuk bilir.
2: Kız kadın hava uçuk. Ürümcü düşün da hava tutuk. Pek soğuk bir kıl. Erişat.
6: Biraz yatıp da yolu sürema, garbi karmayın yolları etiyorum. Az koşulmuş yolları var.
0: Buldu rahmet.
2: Rahmet. Jolin Xonur biri deylo bir vaqa avatibdi. Lekin siziq dastaplı o'nga egilib turdi jana nech ko'rdingiz ma nimani? Turimiz tutmadi, ma kichik yomg'irda deb. Jolin Xonur qaysi mashinasiz? Turimiz tutmadi deb akayindan o'ng'i burilib ketgan mashinasizning mashinami? Lekin bexatarlik yo siziq dastaplı debsiz.
0: Inkasni o'zini tiqil tez qibsiz juma lekin.
2: Giyondan bir piyada çıkıp ötüptü o dekhi ya.
0: Piyadım hiyal diyok mini verdik ya. O aşının sebebi de aşı.
2: Sayma Çanvan kının aldı koşlun yedar ravan deydu köpür Ahmet. Mehmet taksi.
7: Salam salam bizde tüttük mayakanın kulağında ravan.
2: Bolu Ahmet. Şimhan alı uşunda ravan deydu. Dostlarımında bir tavsiyelik bir ilanımız batı. Bir maksulat. Anla bakımdık.
0: Baldı.
8: Programımızda devamlı kalsınlarını karşılamız. Biz sağlam su içi doğrusu da paranlaşımız. Bugün programımızda Şincan'ın yerlik markası 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdun teklif kıldık.
9: Riyaset yakışımsız, köpçülük yakışımsız. Ben 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdun.
8: Hazır köplügen dostlar sağlam su içi ehmiyet verdi. Ama su tazlıqışını kandak tallap oran içini bilmeydi. Çünkü birinciden su tazlıqış bir kadar kımmet. İkinciden süzgüş almıştırış hakkımı yokur. Bir katım almıştırışka net 100 yuan hatta 1-2000 yuan ketidi. Şirket bu katım kandak itibarlıq faaliyetlerini ötküzmekçi.
9: Doğru dediniz. Hem de bazada su tazlıqışının türkü. 1509 Şiyu Şençven su tazlıqışının bahası, setişten kiyinki mulazimet cahitte ya ki soğatlıq buyum veriş cahitte bulsun kat faaliyet kılımız. Onda olsa dikkat kıp anlağla. Birinci, 30 gün haksız sınav şiltisiz. Üyünüz gibi verip su süpteni ölçeş, layeleş, oran tüp verişte haksız mulazimet kılıdı. Süzgüş özgüne 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Ben köpçelik bir hesabat kıp yerek. 3 yılgıca haksız almıştırıp yerimiz dedik. Eğer siz del 3. yıl almıştırgan bulsanız, 4. yıl hatta 5. yılı mı özek almıştırmışsınız mı buludu? Materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsunuz şartsız kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajlamaysız. İşkinci, haksız sınav işletip razı bulsunuz. Pulunu eyga 199 yuandan 13 ayda tölep bulsunuz buludu. Resmiyet hakkı ösüm hakkı ilinmaydı. Su tazlıqış bağı buldu. Hem de kaynak su içmesiniz ne kılımız? Yani 1388 yuan kımetindeki akıl tokluk sudan soğuğu kılımız. 3 sekotta ısık su içiydi. Temperatörünü 5 kodluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt dalkın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettiğinde kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çıkken de bir piyal kızlık çay içip havardıklarınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi buludu? 4-нчи мәнпи иоллык чаш курыткыч сугу кылабыз. Шамылы күчлүк, чашны зәхмилендирмейди, чечеңизне табий пакыртыды. 5-нчи микробисымлык казан сугу кылабыз.

0: mikro besimde tamakının tämi özgürüp ketmeydi, tez pişidi. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yelkazan soğuk kılımız. Hemenler bilsinler, yelkazan kakla pişirildiğin tamakının emmisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüç özgürlüğünü almıştırış ve setişten kiyinki mülazimet doğrusu toxtalay. Bu meselini hal kılış, köpçülüklerin seti valgandın kiyinki endişesini tügütüş üçün bu kıytımlıq anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüç özgürlüğünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalı tıkılış itibarıdan bəhriman buludu. 3 yıl gıca süzgüç özgürlüğünü almıştırıştın ğam kınmay xatırcam işletəliysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4006-00-1929 4006-00-1929 telefon numarını isanladı. Çın tutunla.
1: 30 gün haksız sınav şiltisiz. 30 gün içi de razı olmasa şerhsiz kaytırıldı dediniz. Vakti gelgende öğü bir şakı, söküp ekit şakı ve başka akı elinmeydi.
0: Köpçülük hatırcan bulanla 30 gün haksız sınav işiltisiz degenim raz. 30 gün işiltip yaktırmışsınız ya ki setuvalınız kemise, telefon kısınızla hadimlerimiz berip ekitidu. Bütün ceryanda iş çıkanda materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. Bunundan ensirşiniz hacetsiz. Yani oylu şipaqay, ödikile bile mesel şipaqay dediğin işin bulmaydı. Çünkü 30 gün haksız sınav işiltiş vaxtı ba. 30 gün geçi işletkeş oylaşsınız buludu. Muhimi hazır bir vasıta altışta nurgun soğatpa, toşluk sudan, çaş kurutkuş, mikro besimli kazan, yel kazan soğuğu kılındı. Aldın telefon kığan 30 xerida süzgüş özgünü 3 yıl haksız olmaştırıştın bəhriman buludu. Telefon kısınızla itibar kılı sanığı erişeleysiz. Bir pun xajlimay 30 gün işiltisiz. Süpti kapalet gige. Kızıq liniya telefon numarı 4006-00-1929 4006-00-1929
1: Bundaq yaxşı soğatla batılsa, yeni nemi geçkilinsiz telefonunuzda kolunuzda elib 4006-00-1929 4006-00-1929 telefon kılın. Baya pulunu müddet gibi bölüp tölüsü buludu dediniz. Yeni kilip üsüm yok ki şundaq mı?
0: Şundaq yarısı ilip kılıp ayda 199 yuandan 13 ayda tölüp olsanız buludu. Hiç kandaq resmiyet taqı ve üsüm ilinmaydı. Buna kılıştaki məqsəd xeridalarını itibarından bəhriman qıplıq amay şundaqla setişdən kinki mülazimitimizden xatırcam kılış. 1-5-09 Şiyu Şençüen Sultazoğuşunan bahası setişdən kinki mülazimət cəhətdə ya ki soğatlıq buyum veriş cəhətdə bolsun kat pahaliyyat kılımız. Onda asla dikkat qıp anlanla. Birinci, 30 gün haksız sınav işiltisiz. Üyünüz verip su süptünü ölçeş, layiheleş, orın tüp verişte haksız mülazimet kılıdı. Materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işiltip razı olmasanız şerhsiz kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul xajlimaysız. İkinci, haksız sınav işiltip razı olsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buludu. Resmiyet haqqı üsüm haqqı ilinmaydı. Su tazlıqış bağı oldu, hem de kaynak su içmesinizin hal kılımız. Yani 1388 yuan kıymetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su düşüdü. Temperatörünü 5 kotluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt talqın dämleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve dämleysiz. 100 gradosluk suda çay dämleysiz. Ettigende kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çükende bir piyal kızlık çay içip ağırlıklarınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi boludu? 4. Mempi yolluk çaş kurutkuş soğuk kılımız. Şamılı küşlük. Çayını zahmelendirmeydi. Çiçeğinizin tabi pakırtıdı. 5. Mikro besimli kazan soğuk kılımız. Mikro besimde tamakının tämi özgürüp ketmeydi. Tez pişidi. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yelkazan soğuk kılımız. Hemenler bilsinler, yelkazan kakla pişirildiğin tamakının emmisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüç özgünü almıştırış ve setişten kiyinki mülazimet doğrusu toxtalay. Bu meselini hal kılış, köpçülüklerin seti valgandın kiyinki endişesini tügütüş üçün bu kıytımlıq anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalı tıkılış itibarıdan bəhriman buludu. 3 yıl geçe süzgüç özgünü almıştırıştın ğam kınmay xatırcam işletəliysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4006-00-1929 4006-00-1929 telefon numarını isanladı. Çın tutunla.
1: Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez diginiz. Kişini kızıqtırdıkken. Bu rastgep de. Vakti kege vakti de xeridarla bilen karınla olmaydıgan ya ki haqqaldığa iş görülüp kalmasa.
0: Elbette raz. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez. Ben köpçelik bir hesabat kıp vereyim. 3 yıl geçe haksız almıştırıp vermez dedik. Eğer siz dəl 3-ci yıl almıştırgan bulsanız, 4-ci ili, hatta 5-ci ili mi özek almıştırmışsınız mı buludu? Özek almıştırışta bir 2000 yuan ticap kalalıyız. Yani kilip haksız almıştırıp verimiz. Öğü veriş, hakkı, materyal hakkı, işe kalmayımız. 3 yıldın kim bu? Her kitimlik özek almıştırışka 280 yuva materyal hakkı alalımız. Başka hiç kan da hakkı alınmaydı.
1: Bir radyo anlıkçı dostumuz, benim uyum Kaşkay'da ornatkılı bulamdı o, deyip soru atıldı.
0: Buldu, Şincan'ın hem şehirlerde 1509 Çiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılığışını orantış noktamız var. Yeni kilip özekini 3 yıl haksız almıştırış katarlık itibar faaliyetimiz okşaj. Siz pekab 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılıp, öyünüzden adresini depesinizle yukarıda değilge itibarlı adım behraman bulalıysız. Köpçelik bir nokta dikkat kılığa, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılan 30 kredar behraman bulalıydı. Aval telefon kılıp, sahne ilgilep koyup, 30 gün geçe aldırmay oylaşsanız buludu. Vakti kegende seti almışsanız mı, bir pompul hajlamaysız.
1: Baya bir münce soğat buyumunun gibini kıldınız. Bazı radyo anlıkçı dostlarımız belkem tuluk anlamıgan ya ki iyisi tutvalanmıgan buluşu mümkün. Yemir kıtım depirem siz.
0: Buldu. Oldu bilen 1388 uyan komitedeki akıl tokluk sudan soğukalımız. Üst sekot ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kotluk tanşaysız. 45 gradosluk suda süt dalgını demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettigen kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çükende bir piyalı kızlık çay içip ardıkınızın çıkırsız. İşkinciden, menpi iyoluk çaş kurutku soğukalımız. Bu nuskudaki çaş kurutkuş istil eksport kılınıp gelgen süpüt yakşı. Üçüncüden, mikro besimli kazan soğukalımız. Tamak tiz pişidu, tam özgürüp getmeydu. Bununla koşup 399 yuan kımetedeki yel kazan soğukalımız. Emanla bilsile, yel kazanda kakla pişirildiğin tamakdan hemisine etkili buludu.
1: Qarğanda bugünkü itibarlıq faaliyette soğatla haqiqatan köpken, eh?
0: Şundaq, 1509 Şiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılığışını 30 gün haqsız sınap işilsiz. Yarsa epkili pulını iğa 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buldu. Ösün ve resmiyet taq ilinmaydı. Bu kettim aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüş özgini 3 yıl haqsız almıştırış. Su tazılığışının süpitige 3 yıl, yadroluk zapçaslarının süpitige 5 yıl kapalat kılıç itibar eden behraman buludu. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
1: Örmetik radyo anlıkçılar, bu kettimlik programımız ahırlaşı aldı da Kızıqlı niye telefon numarını yeni bir kettim depirek. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929'a derhal telefon kılıp, haksız işletip sınap ekin.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bevasta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı.

0: سابلمت.
1: Yaşınçıla yol xeyir verin. Nurluq yolu, Erbiçan görək. Dostuq şinalı yolları. Hoş gelmişti, Ravante.
0: Buldu, rahmet. Qulcuda boran bək çıxıb atıdı, deydi. Qulcuda... Xeyli obdalla. Qarabağlı, ha? Qulcuda ava bulutluq ki içilidikən. 4-dən 20 Celsiya gradus qıcı, ha? Qulcuda 3 bal, 3 bal.
2: Yol xəbəri hazır şimali tinişlik yolları mı başına ağır şunlar Ravanke hazır çıcıma deydi Nur Ali. Nur. Yine uçurlardan Çentangcan yolu koşuluyun ya da Ravan'ın deydi Nicat yedi baba.
0: Yine buludu Adil Emer'in uçuruyun.
1: Ne yolcun gelgi rakabet kurdu kapsılık o bitirir kalkalıydı.
2: Buldu. Makul.
0: Buldu. Rahmet. Yaşan Beylu Ravanken, mavu. Xıping Beylu tərəflərimə üçün də Ravanken, ha? Qaşqadın Rozariya bizə nə məlumat? Ding-ding çəmi oxşamam da. Adeli deyilən dostumuz rəhmət, uçurunuz tapşırıb aldıq, ha? Qani Bəxtiyarın uçuru.
3: Salam, çoxdur dostlar.
2: Yaxşı, yaxşı ya bilən. Maqa. Altay yolları qoşulun yedir aban deydi. Ondan sonra azıraq elaların ki qaydı külümüz.
4: Mihmanxanada signal kişilik. Amma o cırda signal yox boladığan. O uydun bu uygu çıxsanızla tor üzülüb qaldığan əhval Adəmnin keyfiyyatıqa təsir körsüdüdü. Şincan telegrafının qruplanğan torunu işləsiniz, optik kabel hər bir iğiz uyga bivasta ulap berildi. 1000 megabaytlıq tor uyunuzdan əmi yerini qaplaydı. Uyunuzdan arkandak yerde yukarı süratlik Ravan tordun bahırını alaysız. Telegraf torunu işletken yıl sanınızı karab, məxsus itibardın bahırman bulalaysız. Tezden Şincan telegrafının ticaret zalığı beri bicirin.
5: Tengüştün kattı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurudu. Tengüştün kattı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadamda setilidu. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmaqta.
6: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik, mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
0: Havara Karabak ayda dostlar. Bugün 2026 yılı 10. ayının 15. günü Peşembe. Ürümçi ayının 72 saatlik havara karsak bugün... Günüzün keçigiçe hava bulutluq, yamğurba, temperatura 1-dən 12 Celsiya gradus qıçamda. Ətə hava uçuq temperatura 1-dən 5 Celsiya gradus qıçamda. Şənbi günü hava uçuq temperatura 0-ə dostlar, 0-dən 9 Celsiya gradus bulud ekan. Günü-günü temperaturada düşüş bulud ekan şu anda dostlar. Qılıraq kəylə soğuq ötüb qalmısın.
2: Demək bugün gündüzün keçigiçe yamğur aralaş çuğuyu Ani kendin otur hal yağmur deyince yağmur alış karva ki. Salam etki dikkat kılana kelin ki yıllar dostlar. Hoş programımızın vakti şu kapta programımızı yaktırıp Allah'ın köge emmi Allah rahmet yoldan Allah ravan basın. Nöbetçi Muharir Murat Kopur Riyasetçi'yle kunduz ayı turdu bilen.
0: Adılcan Abdümer.
2: Şükürler hayırlı olsun. Aman bulallah.
0: Tur aldı dikkat dostlar hayırlı olsun.

0: yaratışığa hamkarlaşış konkret talebi inçkileştirildi. Hem de oran şahslarının pul muamele aparatlarında pul amanet koyuş tertibi yanımı mükemmelleştirilip, iktisadi teptiş kılınıcı oranının kanunluk hukuk menfaati kanun boyunca kabalatlandırıldı.
1: İktisadi teptiş kılıp tüzütüş, keyinki baskuşluk iş. Meseleni iç beridigan aldıngı baskuşluk iş bilen okşaşlan muhim. İqtisadi təptiş xizmeti əməliyyətində iqtisadi təptiş qılınğıcı bir qism orullarının iqtisadi təptiş qılıb tüzütüşü cayıdı bulmaslıq əhvalları mövcud. İqtisadi təptiş qılış boyunca tüzütüş məsuliyyətini yenimu çıngıtış üçün nizamda mundaq iniq bəlgiləndi. 1. İqtisadi təptiş qılınğıcı orullar iqtisadi təptiş qılış boyunca tüzütüşdiki asasi gəvdilik məsuliyyətini üstüge alıdı həm tüzütüş cayıdı bulmaslıqının qanuni cavabkarlıqını inçkiləşdirdi. 2. İqtisadi təptiş orqalları iqtisadi təptişlik dokuladı da iqtisadi təptişlik boyunca təkşürüb çıkılgan meselelerge karada türge ayırıp tüzütüş talepini oturgu koyup tüzütüş ehvalini iz koğulap tekşürüp, vaxtı da tekşürüp bekitudum. 3. Guyan'nın herkaisi tarmakları ve yerlik halıq hükümetleri hem de alaqıdar mesul orgalla, uğrulla bir tutaş pilallap maslaş duruşunu küçe etişi, iqtisadi təptişlik meselelerini tüzütüşke haydakçılık kılıp, alaqıdar tüzümlerini ornatışı takamıllaş duruşu gerek.
0: Nizamning e'lon qilinishi iqtisodiy taftishlikni boshqarish tizimimizni islohoti natijalarini mustahkamlab, cho'nqirlashtirishga foydali bo'lib, iqtisodiy taftish qonunining unumli yo'lga qo'yilishiga kafolat qilib, iqtisodiy taftish organlarining iqtisodiy taftish nazoratchiligi vazifa mas'uliyatini qonun bo'yicha ado qilishiga kafolat qilib, iqtisodiy taftishning nazorat qilish unumini sijil o'stirib, iqtisodiy taftish nazoratchiligining rolini texmi yaxshi joriy qildirishini texmi kuchli qonunchilik kafolati bilan ta'minlaydi.

Hürmetik radio oğlukçıla, anla atkınınla 174 katma senet radyosudun bir vasıta anıltılvatkan Kanun Sizge Hemre programısı. Programımız ne? Yanı dağımlık yahtırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Delo ve Kanun sayfamızda Şinjan 3 tipik Delo misalını elan kıldı degen mazmunda sözləp berimiz.
1: Bu yıldan bu yan Abdunum rayonluk davalanış kapalıtı idarisi alaqıda tarmaqlar bilen birleşip bütün Abdunum rayon dairesi de davalanış suğurtisi sahasıdaki kanun belgilimigi xilap kılmışlarga zərbi beriş məxsus hərkitini çoğunqır kanat yaydırıp bekitilgen tibbi doğru aparatlarının qaytma doğrularını ilip setişki çetişlik gevdilik meselelerini umumi yüzlük bir mi bir təkşürüşünü kanat yaydırdı. Alaqıdar dilo misalları tövendikçe.
0: Birinci, Lunfeng Tibbi Doğru Çekli Şirketi Bögür Nahiyelik 1. Şöbe Şirketi'nin Qaytma Doğru Setiş Dilosi. Bögür Nahiyelik Davalanış Kapalıtı İdarisi Doğru Mənbəsini Sırıştırış Kodudaki Binormal Sanlıq Məlumatlarını Təşiriş Ceryanıda Lunfeng Tibbi Doğru Çekli Şirketi Bögür Nahiyelik 1. Şöbe Şirketi Satqan 1 Qap Guilong Köçüenning Tabletkisi 2 Qap Çaynaydıgan Vitamin C Tabletkisi 1 Qap Xaubei Kalitsi tabletkisi, yani çaynaş tabletti. Bir kap Arding Curly. Bir kap Sanhuang tabletkisi. İki kap Kötelin kapsule başka tipi doğru aparatlara tarafından setilgan doğrular bulup, kayıtma doğru setişke çetilgan. Onun üstüge yukarıkı doğrularının kanunluk mal kırgızış mənbəsi ispatı, mal bilen bilim anlığın talun ve sınlıq nazarat kılış tizginleş qatarlıq

0: Таңғыштың қатты мұқапат. Қауа үчін әмән тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалық қи, су сүмірішчалық яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Таңғыштың қатты мұқапат. Қауа үчін әмән тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәусия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnas sənət radiosundan bevasita anqılıb atqan
2: Qanun sizgə hamrah proqramımız.
1: Qanun sizgə hamrah proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqapçısı Sulushitingdə masqaramdə anlatılıdı. Proqramımızın Sulushiting apsidimi anlaşılanı qarşılarımız.
2: Sevimlik dostlar, Qanun sizgə hamrah proqramımızni Tirik və Tirit dağlarını bazağa sağan Tirit sodi çəklik şirkəti alayıdı tələb qıldı.
1: Şənaq bu orınğa köpdən köp rəhmət etdimiz. Onun başqa anlaşıcılarımız Bərəkət Unri 174 qatnas sənət radiosunun Şinjanlıqı ən isil təmnə izdəş pəaliyyətiki qatnaşdı. Bərəkət Unri'de yıqılğın boğday pürqi küşlik sınıp pişqan məsilik nanla ıxtiyarsız məyriğinizni tassa, yeyişlik tarıdək tatılğın ləngmənlə iştarınızını açıdı. Namayxana aşxana ailinizdən Bərəkət Unri üzülmüsün. Anlaşıcılarımızğa qanun

0: Hürmetki radio dinleyiciler, Şinjan Radio Televizyasının Sibiriyiz Yeterli Katnasını Radyosu'nun kanunsuzge hemrah programısı boyunca anlayış verdik. Yahtırıp anlığınlağı rahmet.
1: Programı riyasetçileri Daniyar Mahmut Bülent, Kunduz Aytırdı.
0: Növeç Muharir, Murat Hopur.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: بیجنگ وقتی ساعت 16
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyguyla sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etiveylin. Endi anlaydığınınla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik ədipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni məhsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

Minnetdarlık kişilik hayatındaki yaxşı fazilet. Minnetdarlık çin kalıptan urgup çıkıdı hem de hareketle ifadelendi. Minnetdarlıkni biladigan adam çoqum köksi qarni keng adam. Undaq adamlarning kişilik hayatqa bo'lgan pozitsiyasi aktiv, ochiq yo'riq keladi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programimizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılu Şetiğinde Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şetiğin əpçisi de mu anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını uğurlaştırdıq. Oltıraq rayon içindeki gül sandıqları ahalilərinin özgücə icadiyeti bilən çıraylıq tüzgü girdi. Örümcədiki bu mahalle aşqanısının tamakları intayın yeyişlik. 80 yaşdan aşqallığa tamak bahası da yerin baha itibarı veriludu. Deniz yüzdün 5000 metr egizlikteki Şizan'a bardığan poyuzda tuğutu yıkılışıp kalan iki kat ayal oğuşluğu yengedi. Dostlarındak bosa, dektiğinle programımızın tepsili mezmunları da bosun. Abal dostlarımızın ki uçurlarına bir karib etsek, Seher Bulbuli, Zühre Akatarlıq dostlarımız yaktırıp anlaşık tayar boğan uzun köngül sözlerini kaldırıp bugün alay davarayı bop kaldı dostlar.

0: Azizi, bugün sucuğunun havası mı bulutluğrak durdu, deydi, sucuğudan uçur bir betim sizde. Abudu, mavu, Longchuan kutsi koşuyonun işte abdumabullah köp, digen uçurunu kaldırıp da unudun başka uçar tur taksi, niyaz qatarlıq dostlarımız mı, yaqtırıp anlavatkan, özünün köngül sözlerini kaldırıp da.
1: Үрүз 7.4 катнаш сәнәт радиосы.

bilan güzel şu qıtımlıq növbetçi poyezdiki barlıq xadımlığa doktorlığa, tibbi xadımlığa köpten köp rahmet eğitmen degen uçurunu kaldırıp da cazbedar. Sizgim rahmet.

0: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
1: Dostlarımızın ki uçurlarına bir karaylı ya. Bekri degen dostumuz Mavu Yöjin Kuchisi Koşunluş Ravan degen uçurunu kaldırıptı. Ondan başka Osman Çapçal degen dostumuz ya. Gülbastan Hanım Çapçal nayası da avazınızın ayıtı yoruk anlavadım ben degen uçurunu kaldırıptı. Ondan başka Abdikerem. Tibida şöyle yolda Abdümabullah Sel Köp. Muşu yamğur yağmatkanda Piyadlarga yol suç açıratmayı meyanlar dostlar deydi. Muşu meseleliği bir dakikat kıp koyunlar cümle şu bir dostlar. Biz ilgi maşının içi de hatırca manganımız bilen bazı piyadlar hem de ilgi çoğunlar bulup kalıdı, balla buludu, mektepten kayıtkancı. Aşu köylü gışlı buldu cü. Aşu suç açırap getkendi ki memu onu tiyen kıp bakkan benim beşimde ötken. Şununla Elke başkalarını rencitmey, uzanla müsbetlik, çıraylık, meyanla dostlar. Onun üstü gibi yaptığın ahri, ayetleki pek ciddi işinle bulmağandıkken yolladım, belki bir darakşıp uçkandık meyip gitmey. Ancak önce yamğurluk havaladın, erken nefeslenip, huzurlanıp yolladık ki güzel, müştak menzerledin. Çıraylık, yakışık hep yatmayan işinlerini tavsiye kılımız. Mavu gavda xartistik uçurlar qarab baxsaq itibaq yolu işkil yolunuş tozulup getibdi ha mavu jingin yoldan menqa köçüsü qıç bolğan arlıq ham menqa köçüsün qıpıng nalı qıç bolğan arlıq tozuluş bakan Loşan köçüsü va Xan Lodin Sayram kölü yolu qıç bolğan arlıq şarqdan qaribki tozuluş bakan başqa yollar bak eğer tozuluş

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akhirlaştırmız. Programımızı yaktırıp anılgan, programımız katlaşkan barçınlağa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Murat Qubur.

0: bu programını tırt soda çakış şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırıt. Tırık ve Tırıt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

ekenligi, bütün kollektifni itiraf kılganlık işkenligini etti. Udayım, kutkuzuş yardan beriş hayatlıqı münasebetlik, hem yakşı iş kılış, tekimi muhimi işini yakşı kılış gerek deydu. Aynı yili, Vincent'de özünün adamlı kutkuz almaydıqallıqını baygıgan helik takıçık şəbəsgardın bugünkü kündeki neçe mən pidayını yetekləb hayatlıqını qoğdavatgan cesur kutkuzuş yardan beriş palvını gıcı. Şişin 20 neçe yıl sarıp kılıp mındaq bir işini ispatladı. Ağ köngüllükni kəsip bilen toluq kapalatdan dürgendila, ondan adamni həqiqi türde xəvip xətardan kutkuz qılıp oludu.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyesi programımızı katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programımızı.
1: Katnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cənubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

0: Şeyden tutuyorum. Emek doğrulup koysa tam o adamlaydı. Sarınaksa.
1: Rukiye bilib aldınız mı? Xeyirjik dostlarımız sizge şimdi yaxşı təklif fikirlərini verib də. Şərəli ləmcin katı yurt üzüm qurdu mu ada işte. buldum. Abdurrahman kiçikke. Mən mi yaxdırıb anlayma. Mən Tumşuq şəhərdən rəxt oqaç anlayavadı mən deydu. Buldu. Əhməd Niyaz Qarqaş. Xotan avarığı bir qırap baqqan bolsunuz dəb siz mu? Bu yeni bir proqramda deyilgən gəpkən. Buldu. Abudu akımız, yoluf çöreği Adil Sot Sarı'nın aldığı koşu yolunu iştiravanken Dabazan'ın aldığı da otomobiller bir az köprek alaydı, tosuluş yok deydi. Buldu, Karğay kız, Kontiyav'ın şamılını eynek doğrulab koyun deydi. Buldu, rahmet, uçurunuzga.

0: Qatnaş məcburi sığortası və soğut sığortasının məsuliyyətçiki ayrım-ayrım halda qançılık buludu. Motorlu qatnaş vasitası qatnaş hadisi cavabkarlığı məcburi sığortası, sığortlanğa motorlu qatnaş vasitası yol qatnaş hadisi sadır qılğanda, ziyanğı uçurğuçunun cismani talapiti, mal-mülük ziyinini keltirip çıxarsa, sığort şirketi cavabkarlıq çeki içində tölən berdiğən məcburi cavabkarlıq sığortasını köstüdü. Bunun iki ziyanğı uçurğuçu, şu avtomobildeki adam və sığortlanğıcını öz içiga almaydı. Sugurtlanga motorlu qatnaş vasitası yol qatnaş hadisesinde cevapkar bulsa, ölüm meyiplik tölemçeki 180 min yuan, davalanış xaraciti tölemçeki 18 min yuan, mal mülük ziyini tölemçeki 2 min yuan buludu. Sugurtlanga motorlu qatnaş vasitasının yol qatnaş hadisesinde cevapkarlığı yok bulsa, ölüm meyiplik tölemçeki 18 min yuan, davalanış xaraciti tölemçeki 1800 yuan, mal mülük ziyini tölemçeki 100 yuan buludu. Soğudu 3. tərəf sığortasının cavabkarlıq çeki sığorta haqqi nisbiti və 2 tərəfinin kelişimine asasən bekitiludu. Qaplanın ki, avazlı kuşur yetib kapdı anlayılı. Qaplan.
1: Uzat kazmam yerinde müsteyma can karatmanla gömüşümü toplaşı başıdan maşı hizmin zelkepe yani bir imaj yağlı da kayağda kararlaş yamğuru.
0: Bana kararlaş yamğuru yığışkı başlaptı ucumu. Yigane aldınız mı?

0: Dostlar, azraq ilan anlab, ilan denken qaytıp kelimiz.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aerobinasıda. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
2: Materyal izleyiş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihnini korutudu. İya işildi desem, sağlık məlumatdan aşkarılıp geçişinden ensireymen.
3: Hey ensirmen! Şençlik AI iş biciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Intelligent Shengchen dereceden taşkırı o akıl yardımcısı geldi. Merkez karxanasının bihaterlik kapı altı ve sezgür sallıq məlumat aşkarılıp getmeydi. Pırxulasılış, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iktidarları hizmetinizin yardım bir eləydi. Belgilik vaxtda həqsiz işletip baksanız bunu da. Tezden kilip sınav pekan.

0: Dostlar, anlayatqınanlar, Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi programmasi. Programmamızni alayda qollagan talabqaga urla bolsa, egiz boşqa sağlamlıqqa köngil bildigenlarning yaxşı tanlishi bolgan Ürüm şehri Şinhua janab yoldagi şahsat egiz boşqan bilatriyasi alayda talab qilgan. Aloqa qilish telefon numari 0991 322 9898. Onundan başqa hammamiz ishlatib baqqan, hammamiz anlagan barkat ulari. Barkat ulari 107.4 Qatnaş Sanat Radiosining Şinjandagi eng esil tamni izlash faoliyatiga qatnashdi. Barkat ularda yiqilgan bug'doy puruq kuchlik sinib pishgan mazalik nonlar ixtiyorsiz maylimizni tassan yeyishlik tordek tatilgan lag'manlar ishtarimizni ochidi. Navoiyxona oshxona oilangizdan barkat ular uzilmasin. Shu munosabat bilan yuqori o'rinlarga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Andevation sponsor dostlarımızdan kəgə uçurlar qarsam Zühra xanım özünün proqramını anlayatqanlığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Buldu rəhmət. Tor taksi ablımətninki avazlı uçur kəpdi. Anlaylı.
1: Va, məşin sənə təsirət qarıyır kətdi, qarıyır vatdı.
0: Mə yadım qarıyır vatdı. Tian Shan Guangao degen dostumuzdan Shinchu qarşı donluqda maşinlar köplükün iğir tosulışı yox deydi. Buldu rəhmət. Badam taksi. Yəki ittifaq yolu cənub tərəf qarab manganda maşinlar bir qədər köprək deydi. Buldu rəhmət uçurunuzqa. Nurninki avazlıq uçuruy.
1: Yolxar bir tema cümşəldi o maşinlar köpkə tutuq bu azraqa.
0: Hə, buldu. Qaplanın avazlıq uçuruy.
2: Nurdanlarının qarşıqtıqə bir qatma. Maşinada 10 noktor oldu ki. Ya, cevabımdan çoğundu ki yakın mı?
0: Kaplan buldu, he? Başka şehirdekiler alınsak bulundu. Ya, nimindeysiz radyonu mu? Ya, radyonu hem ya da alınız buluyor vardı hocam. Nur'ninki avazlı kucuri.
1: Hidayet kız, şehriyalı, koşuyalı ki maşin köp toplaş, bakayım.
0: Ha, buldu. Abdikerem hakkımızdan avazlı kucuri.
3: Yol kavri, şişe yolu, brinsa, şişe yolu, yol bir yamgo, kavayın içeri olsun, yolu sen teyzak, maşin sen köp.
0: Ha, buldu, rahmet kucurunuz ha. Esil maşinin avazlı kucuri.
1: Yaxşı mı,
0: ha.
1: Maşin kerti de kayırıp kerti.
3: Ha, avazı da yukarı.
0: Şunday mı?
3: Ama din kertiyle de. Qayırıbdı,
0: Voy, qa yaqını bildi, şopur ustamla yolda ketib atqanlar bilib atdıqı. Ha, isil maşina. Bek toladığınızlıki, mən qulaq mənimni yerib atkil taslı qaldı dedim. Ha, Xiaoyi'nin avazı qıçori.
1: Müşak tərəf bunu, nəfən qavcaq çıxmarma, yamğur qarına çıxar yağıbdı, qar yağıbdı. Maşina edmək səhli şirketi.

0: Hasanjon taksiyam shu ittifoq yo'li davandim shu dabaza taraf qarab manga yo'nalishda avtomobillar ko'p to'silish ba deydi va buldu unundan boshqa to'rt taksi Ro'zjonniki ovozli quchoq etib kelibdi anglayli Ro'zjon
1: Açsam bir dövgandal koşunuştu maşınlar bir kadar kep.
0: Haa, makul rahmet. Eslime'nin ağızlı kucuri.
2: O da yaşamaydı halkı, uzun bulduğu bu mutabat beğenirse. Hani uzun zilanın altını dağıtsanız olmuşsa.
0: Uy.
2: Şimdi bir yukuz gecen.
0: Haa, buldu.
2: Bir dersiniz o bir sefer.
0: Haa, buldu. Uzun zilanın da dekime, işlevat kılı zil bulmadı dekime. Sizge beğenindek isimde. Hani berip dikeme, berip jüdürüp kapsız. Yana öz halningki avazlı quchori. Ay, ilon anglaydigan vaqtimiz kelib qoldi.
3: Tanqishdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ava o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot do'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin usuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
4: Yepek yo'ldagi Norki markazi Tianshandagi yangi safar. Shinjiang Xayning Norki shahrisi 9-ning 28-kuni tijorat boshladi. O'rni Urumchi Tianshan aeroporti T2 aeroporti

avtomobilda, uyda, şundaqla her jayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosining programmalarini angla. Xushal minutlarda, ko'nglingiz yerim chaqladi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanala 107.4 Qatnaş Sanat Radiosining programmalarini angla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.

0: Qadirdik anlıqçılar, mənə Kaçon məşrifi bilən bugünkü kəşfik yollarımız biz əmrə proqramımızda başlamaldıq. Qar yağdı, qar yağdı, bugün ürümçidə yamğur arlaş, qar yağdı. Şu səbəbdən yollar bugün acayip tosılışı mümkün. İdiyə cəhətdə çoxum təyərlik olun anlıqçılar.
1: Şu, onun üstü yollar bək teyil qaq bop gətdi. Qadirlik anlıqçılar avaylab, minlama yazıgi poçılıq bilən, şaşlıq bilən yol yürümüge isləyə bayqab, arlıq saxlab, minlada proqramımızı birinci öp əskərti vətdiq.
0: Şudak, onun da başqa anlıqçılar bir qısım yol biləklərdə suci qılıp qaldı. Mavo piyadiləgi çarçartı vətçilən aldığını ağaçlar bayamın bir anlıqçımız. Bir ayal toyğu kiyimini kiyip menip diken, bir su çarçartı vətipti. Şuna olan zıqlıqan peti bu ayal yeni bir taksiye oturup öyüge kiyim almıştır oğlu menipti. Sonra dostlar ma piyadiləgi yol bereyli okuslar mektepten kaytırgan vaqt top kaldı. Piyadiləni uyduğan asasda süratini asıltıp yol yürüyeli, değil mi?
1: Bulduğunda xos anlıqçılar, qeniyemdim şu cahitlerden bir özümüzün anlıqlıqı tayınıp yol yürüsek, kendi bugünkü səpirimizin naiti onunçluq muvaffaqiyyatik bula dəb oylayımız.
0: Şunda qamdi, bugün yol uçuri anlıqçılarımız için bək muyum dəb qarayımız. Sonra dostlar, amal olsa bütün dekhtimizni yol uçuri beriş qaratqan bolsaq, bolam da.
1: Şunda qadirlik anlıqçılar, mana bugünkü keşik yollarınız biz əmrə programımızda sizler üçün bir yerim saat xizmet qılıdığa riyasetçiler bolsa.
0: Mən Mavlud İbrahim.
1: Mən Zükre Kerem.
0: Mana bizge toxtama uçuri berdiğanla bolsa, bizden suyumluk anlıqçılarımız radio aldıda.
1: Qani onda xosa bizden veşin salonumuz Şincan 1074 arqılıq uçurunlarını toxtumay, üzüldürmay əvət keysle.
0: Boldu onda olsa qadirlik anlıqçılar qaysi yol bilekleri de toxtuşku başıldı, qaysi yol bilekleri de turuvat sile, qandaq yardımımızgi muhtaj bolavat sile. Bayam Zükre degen veyşin salonumuzga uçur yollu sana boludu. Bizge qarlıq taşlıq Allah'ın qarlıqları isap emez.
1: İsap emez. Biz hazır. Biz neymi gəmde, siz neymi gəmde, toxudan qalıp şefti, öşkü can qaldı gendik. Siz özünüzün gəmi dedin, omega.
0: Şu, buna müzəbbər mi? Qarda qarlıq taşıldım, çıdısınız Bırtın, Molli Girin Abdüli. Çıdımısınız, gepinizi uçuk kılın, Mevlüt İbrahim, Zükre Kerem dedi. Gepimiz uçuk.
1: Gepimiz uçuk. Eğer bizden aşu qarlıq ne hakikaten yançukumuzu silip taşılab, anan dinkin bizden aşu tutalısını sıysam.
0: Manda
1: kaydısı var, uyun digenin.
0: De mükafat eliş, təskəkə vaxtı da bu qarlıq taşı sana. Biz mi taşıyalayımız, biz mi anlıq uçup olsaq?
1: Şu.
0: Mehmet akınızda karşapsız. Azon, rəhmət.
1: Mən de kuyaydı, məmsiz.
0: Mən de kuyaydı.
1: Onda olsa anlıq uçula, hemenlığa qarlıq taşıldıq yolu uçuru berisilir. Sayoli Şimaldın Canıb Qarab Manga yönüşte tosıl kettin, Mavludka deydiğe boran taksi.
0: Makul, ma Meyran'dan aldırık yolla koş yönüştü maşini bək köp tosluş ba deydi. Boran xeyl, raman yolla deyip bu.
1: Üçüncü doktorxanın aldıdığı maşin köpçima Çoğun Bazağı Manga yönüştü. Sizin diginoz dostluq doktorxanısı deyimiz cümü, David Baltaxon.
0: Әмді Абдурахман дейді, ма бір вәймей тошығы че амал йоқ ма деп, амал ба, яшылай олды, яшанға мамайдан бірін соқып көйіпті дейді, маны қол, әнді, яшанға мамайның ке бүтін давалыны шықымдығын әмін үстігі алуды, әмді өзінің ке вәймей тошы қызметін стипа берді амал йоқ,
1: шындақ болуды,
0: нұрғын тапқан пұлларыны, шына олалы,
1: Доктор
0: Süratini asıltayla bugün bilmez. Sizler, hemde nurgun dostlarımız mağı soğuk havada talağa çıkmay. Sizlerin iş kısalıdı. Süratanlarını asıltanlar. Tamak soğup kal, soğup kalsın. Hayatanlar soğup kalmasın.
1: Rız.
0: Bugün xoğu buyurtuğalla hakikaten cek.
1: Xoğu namal ve özanla berip yanla da.
0: Amal bolsa anlıqışlarımız özanla berip yanla. Vaymayçilerge buyursanla ergiz bulağa çapin berip etmanla. Çünkü bula tez mağımızda manımızda soğuk koysa boğuluk şu vaymayçıge vanın ailesi dikilerge boludu.
1: Şunun üçün müşün əslən ətraplıq oylaşqan asasda mavu ayatını qadirlə başqalarının ayatını qadir qımmetini qılıb yancıqınladiki pul üzanlarının yancıqıdı qalqilişini oyluşub onda siz bexətərlik rayı qıqan asasda yol yürge islə.
0: Bugün nəsiyyətini köp qıldıqan bulduq doğru düşünün olamdı. Nəsiyyət qımızaq bəzi işlər yanını onşalmalıdır.
1: Şu nəsiyyət o çıx meyviz tatlıq dursa.
0: Top doğru.
1: Mecid Tokçı'nın telefon numarı bozu yollap bəgən bozun soptikə dəb qayımca uçur yollapdı. Mecid Tokçı'nın numarı ne anlıqıcıla bilidu çoxum.
0: Erba, baba, əməzdə.
1: Şun deyim. O gilərinin miki deyim ona.

0: Gülemiyor işte.
1: Gülemiyor işte.
0: Benim Mecit de ustam özü Mehdi'nin okuşlar ders edip kayıtıp atkan basa bir yolla pasa sizi yolla bereyleci ama.
1: Tağdır Sayoli Kazıvan'dın Suruğulu Körükçe maşin köpken de puçur berip du.
0: Muşu Erdem Bağ'ın aldı da bir Lexus maşini yolunu kattıkta su atın. Uzun yol de batırı bat kalı.
1: Kaysı gün ben inkas kıl koydum.
0: Siz mi inkas kıldınız mı? Doğru. Bizim katına saksırımız inkas kıl. Bir gün başlap aparımız katına saksırımız.
1: Rasa aşağıya geldi. Kaysı günü Aba Bekir'e saksırımı haberi taptım. Muşu işte buldu degen de.
0: Bir gün zadı bir başlap aparayla. Aparayıp. Zadı Lexus maşininin zadı aşağıda turvalı çıtkin neme asası bak. Şunda mı?
1: Ajda qılaylı atun edğanla da qoyğanla şu Lexus maşınının ikisigə sizin gözünüz yolda bolsa saqçılarının gözü sizdə dep çü mında da qoyğanla.
0: Ay dep qoysam maşınam Lexus tusu. Menin maşınam Lexus tusu dep turvasa. Demek sapa sünçilik desek bu da. Kaizon tor taksi deydi ma konu xolinin aldıdan şisən tərəfə yolla bək dostlub getdi dedi cümamla. Bak ihtiyat kılıp süratini asılıp bana ile bugün katli çakçakı bana balla değil mi?
1: Şu. Sırdaş.
2: 1974 yol kavri Atak Kazan'ın üstü 31. başlangıçının aldıken Hindistan Jokoyu Şirketi'ye bağırsa nasilin var. Ne koş veriyordun?
1: Buldu.
2: Makul
1: makul.
0: Malik yakışmır yasacılığı Arhuan'dın şehri çıkarıp manga yönlüş. Midunçu taraf karıp manga yönlüş dedi. Abdülmabullah köp tostuş bağı dedi. Rahmat.
1: Muş Osman'dın kar yığıvatka vaxtı da sizin sırtka azraq çıkın dep nesiyet kılıp sizge acayip köngül bülüdüğen kaplan uçur berip du.
0: Vay köngül bülüşemez adam saz kılıç deyimiz ona bizim. Köngülünü özem gözem böyle alayım ameliyatı.
1: Anladınız mı kaplan bunu da artık köngül bölmem cuma da yizip.
2: Ata buldu dileceğim. Aşkın bir kanun icra kılıklı
0: olsun. Buldu. Makul. Biz kanun icra kılıklı olsa maşiniz bofeyli kılıklıydı. Bulam da şu vakti de adıkanla çıka.
1: Kızanlığa küsüp durup da za bir parça, bir tümür döncüm andak.
0: Benim maşinamdaki yan besip gitmem de hazırca yan besip durmuzca. Ertegün hani ki resmi kanun icra kılıklı. Ay kanun icra kısak mı okşaş mı gidelim? Biz kılıklığında kanun icra.
1: Şu ya. Bahşan yolu Canobi Vokzal tarafki maşin köpteydi Abdikerim Lirik.
0: Ya bugünce ama tosulup duruyorken valla da o taleplerinden oturup koysanla bir hoş ol keyfiyatını bir şekillendirsek mi ki?
1: Şu ha. Ondan sonra ma uçurlarını mı anlap muyum uçurlar bulsa kız koşup koymayı üzüldürüp koymayı bəsanla.
0: Bəsanla buldu.
1: Qağınıqa nandın ki abay digendek taleplerinden bulsa biz icra kısak.
0: Onun kendin bir tosulup duruyorken deyken uzun uçur bəmək kıska. Bolsa yizik şüçür besanla uçur ona en tez süratli çıkıldı. Jonsa yolları da abdomobilla bek köpteydi abidur rahmet.
1: Rüydana aldı koşun üstü vehşi tosul ketti kemanlamaya gedeydi David Baltakhon.
0: Netçi vakittin on sol çırakını yıkış koş yakma yol özgertirgalla bugün bolsun bir yıkıp koyanla deydi bana patiyma.
1: Bek toğır gep cümü aştakım aşu çırıkınla bugün bir işlet koyanla ondakıma aşu çırıp getmüsün datlış getmüsün aşu gonanları yoka getmüsün cümü. Ya yollar koşulmuş işte maşın köp azraq tosuluş bakken.
0: Buldu uçurunda kıska degen sir kıska mavatı cuma azar. Bağansız uzurap ketip ordu. Radyonu em de anlaydığa vakitla kaptı. Yazdı derizini içip yakşı anlıklı bulmaydı. Azar derizi itik. Avaz alanı boş kılıp. Çınra kılına Muzaffer ey. Bu avazın boş kısa adam fılap kalmamda muğunlup gitsiz.
1: Yedim muğunlup durup siz.
0: Muzaffer abi, ben misiniz ben ben? Yeniniz koyu lan de. Yenim koyu alım ha.
1: Çekimizgi tenim demedi yakşı.
0: Beşim koyup kılayım ha.
1: Çekimizgi tenim alımız.
0: Alamıgan sıra kolu yetmeye şaptın açıklı kendek. Onda demen ha Muzaffer. Bunda talaşkan de görü. Emeli işbağınızı bildiyseniz ben mi yaptık biz mi?
1: Şöyle biz namı jürkümüz göçtüsa. Şinfulu koşulmuşta ravan dep korladın ayımgül korlan uçurunu bediyici mi?
0: Malik mavi arkandın şehirçi karaman midonçu karaman kayılmış tosulup gitti. Sebebi bir çoğun maşını öğürlük getirdi deyici mi bana? Sürat bak tez bakallık sebebiden bir çoğun maşını öğürlük getirdikken şu sebepten arkandan midonçu karaman kayılmış tosulup getirdi ya.
1: Buldu hazır mavi donfunlu donhuce cömpen. Körükning üstü astı hemmiz oqşaşlı tosılıp dua şadımandan uçuri.
0: Marjan qam yığıvatdı de. Voy şundaq yağmur aralas qar yığıvatdı. Voy hazır 19-nı 10 min ötüpdi Örüm şəhərinin 3 günlük avaray məlumatına. birlikte bir dikkat kapakam da.
1: Hmm, buldu şimdi akıllı.
0: Bugün keçeden et gündüzgece yağmur arlaş kar yığıp kiyin hava bulutlandı. Hakiki yağdı ama yağmur arlaş kar.
1: Hmm, hmm.
0: Birden 6 silsiye.

0: градус кичә температура жама.
1: Ооба, күлбүген кипит 5-4 лекин, 3 күннең якы бәг илан кылган тук ава күннең хәбәрне.
0: Үзебезне кылды.
1: Рас.
0: Әгәр бүген ягмай кып калган булса, нәди кар ягыды, нәди ямгыр ягыды дит.
1: Безне куктып ягыды дип дигән тыңла, дип кылаттыңла, бәлким лекин бүген менә рас дигән кыгын кылды да. Әнде әт кечеден үгелек күндезгече ава учук базады булутлык температура 0-дан 10 Цельсия градуска тең.
0: Кыйлынрак кийинишни башлаганлар жума бүген соогуп өттү балким силерге.
1: Өттү, өттү бүген.
0: 10-нчынын 17-нчи күнү кечеден 18-нчи күнү күндезгече ава учук базады булутлык температура 1-дан 10 Цельсия градуска тең. Температуралар асасын мушу даирадырак болду экен жума аңлагычлар. Эгер Үрөмчинин тунжу карын көрмөкчү болгонлар болсо сырттагы чыгып күнлүклөрүн илеп көрүп
1: жасаган болот. Кийинип туруп, э? Мушу кызыл чыракты өчүрө сактап турсак, янымыздын борандак өтүп кетип, кызыл чырак аскагаяда ашу түз сызыктын үстүнөн бешин мажбур тыгып жол бермесек бизге умуп капа булган шопурлан кандай кылабыз? Деп Экрем.
0: Деп ла койсоңуз болот. Деп ла коёң. Балам да.
1: Все.
0: Мау Нурмамметтин баласынын абазы бир аңлайлы.
1: Нән алды?
0: Нән бер коя, я?
2: Сайван.
0: Сайванның алды деп алды.
1: Тусыл китеп маамдыңламы? Айлыгычы ичилип кала жумо?
0: Тян хуйлу, тосылып кетти кошылнышта дейди имам Асан мана. Бүген бир очук жол ба десе таза шәңгим кемәдәле.
1: Мәсәлән, Чанчун җанып юлды мо машиналар көп тосылыш ба икән, мана Илхамның учуры.
0: Мәрзия келди кетти.
2: Yolu
0: sürü vensin da dedi
2: maşini
0: köp tutmuş evre koşuyormuş da. Bana dedim ki. Yalnız canlı. Nencengi karap manga yönlüşte abdumabullah köp bırak tosluş yok. Karşı yönlüşte abdumabullah toslup getip de o dedi. Mikkel, Mikkel degen dostumuz.
1: Лушан жедин Вейтайнан луугага кайрылдыган кызыл чыракты автомобиль көп тосулуш ба дейди Мердиан апанди.
0: Чан таңжаң юлы, чаңжаң юлдары, гучаң юлдарда машина көп дейди. Жама рахмат.
1: Жана тийди аңгычымыз.
2: Сиз юлды сиз болгомаңдыган чырак.
1: Ха?
0: Бу инкас окшойт.
1: Бу беши ба окшойт бу кепнинки, а? 20 доллар аңлапты.
0: Буну алдырмай аңлайлы, аңлап, анын кендин болсо хат аркылык Təklif bəgən bolsanız, texim yaxşı bolğan bolat, ya? Yaxşı mı, 65-ci başlanış məktəbdən aldı tərəb bək tosa qoyub getdəydi, gədənizmə, amma 65-ci başlanışdan aldı mı tosulubdu mına?
1: Mijuan Meygulinin aldı, maşın köp deydi o ağzın, şunda ködü qan bu xatni.
0: Tor taksi, ablimit.
3: Məlumdur, Solivənin aldı tosulub getdəydi deydi o, Solivənin aldı tosulub getdəydi mi deyəm?
0: Sizinlə kimi uçanmadın mı?
3: Мәлүстәр
0: Фоливанның алтысып кетті. А, Фоливанның
1: дамды. А, балымызның кейіп жүрі.
0: Кичі баланың кепіні шөнмәк бір азда сірек.
1: Шу. Абдекерім, Абдримка. Болды.
0: Бұл мәшүр атыш 19-дың 4 мин бәген болған бәге ұшыркен бұл. Не бұл? Шыда кәкімайды.
1: А,
0: Бейджің нәлу, Куайда, Шаң, Бейжиң, Шинжаң юқыры сүрәтлік ташылығы чықтыған зада о көрік астыда ма су жығылып кетіп тұжы ма? Бейжиң нәлі оның ке?
1: Тұғыра.
0: Ма Бейжиң, Шинжаң юқыры сүрәтлік ташылығы чықтыған зада ода, қошым жылда көрік астыда су жығылып кетіп тұ. Достла, бәк ехтетілі менла жыма ма ел бөлікеді.
1: Су біраз жықырақ ке. Қарап менла. Майнур Бояқчи.
2: Салам бризиятты.
1: Байын жолшы рейге алдырып, көз жолды
0: жолдар мақұл. Болды мақұл. Мау шесендін мау жудин пипа тарап қарап меніңізді юлла бәк тосылып кетті. Машылла бәк чық дейді. Кайзон тор такси. Мақұл рахмат.
1: Мақұл.
0: Фул Иванның алды деп тіке, Сайванның алды деп аңлап тұқты. Шындайым. Құлақ деген мүшіншілік балам.
1: Бүген соқ өтіп де.
0: Тоғыр үшін ұқшы мұ? Бір ұчқырақ фүшір бәген болсаңыз бұшта бізді бір қиынымай. Сайван десе, кәкімай ұтады ғой Нұрмәмәт балың әс. Ой, бұл панқайлағы қайты ұшыр бәгәннің орны жоқ деп ойлап қалды мұя.
1: Мен мүші бұл айла, бұл ай ашу, Сайван десе, мен мұшында деге оқшайды депті мәм. Әмді яш чоң оғанды шу, доқтыр ханның жықырақ ойлыған декен. Нәні десе, доқтыр хан деп ойлып алған, чеғи бұл.
0: Ода оған деге қайты, депті мұна Фуливан деп қайты дейін. Болды, болды, бұның деке бі ені қырақ, нәвірлі, чавірлі. Бе ені қылақ құшыр бері алғачу.
1: Ә, бұл мұсы сәт тұрды кәне.
0: Ба, ішкіміздің төт құлейқыны біре қосы мұқырам. 10 yaşlı balların kulakları yetmeydi azı.
1: Hey, bu kulaklar mı emdi?
0: Oluş şu de.
1: Kadın çıkaydı ya, okşaydı o şunu balla, uçuk geplerini kusuncu mu?
0: Kulak kadın çıkan bilen, yüzükünü acayip okuydunuz.
1: Köz yakşı de.
0: Ha, şuna ama yüzükçü ben mevcile, uçurdurun lan iyi. Yakşı mesela Çınfınlı odun, Sanfangı, Şuyni Çangı, Manga yolunuş yollar avanındaydı bana. Yollar avan, yolla bak ya, alımdan uçurdu karsak.
1: Hmm, hazır mı Çimarşan suyda o, pek iğir derecede tosluk etti. Çita ma başka yollarını talap mansanla buludu depto ilamcan ha.
0: Hmm. Cennet kız maaf çorunuzda saybutu.
1: Hmm.
0: Da dın dın yuanlay şi zi zo bian da. Eber okuyla bunu kendine cevap verela. Eğer de kanda mağımız depsiz yolunun belgesi yani ki tahtayla belgeleri kanda kırak.
1: Bulduğu davuzcu bunu hazır bizimki nöbetçi muharir köyür vatudu. Topka yol olsun. Anan denkin şu bir cevap versin katına sakçıları köyürüp ama şu yolu tevbe bugün katına şatırtının sakçıları köyse.
0: Buldu. Sancı'dan Ürümçi aerodromu aeroportu'a mandım. Aeroport tez süratik oldu maşallah. Bekküp lekin eğer dostluş yok. Aslı benim vatımız deydi. Bekitlik muhabbet degen dostumuz.
1: Şişen kavcağın dedi ki. Maşin bekçik gelirken oğluk süratı benim edip duyduğumu. Tenşan kuangağını ufçuri.
0: Dep durayla.
1: Ha.
0: Dep durayla bir gün.
1: Rız.
0: Dep durmasa konmaydı. Ben Daikyan Toskan maşinin meselesini sormak istedim deydi. Daikyanınız Toskan olsa çoğun depteni ilişkin kıran. Töt istukundun ağam olsanız töt istukunu basanız boludu. Yakın olsa Kazıven motorlu katnaş vasıtlarını başkuruş oranına basanız boludu. Cuma Tayyir.
1: Ne olsa Zerapşan'ın ufçuri.
3: Anırak avalanla riyasetçili avalanla yakşı mı?
0: Vay yakşı belen.
3: Karımaydın Ürümçü gibi mevatkan, Ürümçü'den Karımay'ın mevatkan yoludan şamal bek güçlük, mevatkan şoförde sana bek de katkılık manası sorayım.
0: Hmm, makul. Galip silahı karlık taşısa mı paydası yok dedi, biraz paydası yok.
1: Üzünüz bildikensiz bu Musa.
0: Biz bu uçuranızı karan, siz karlık taşlığa uçuranızı biz gözümüzü mi taşlap koymayınız?
1: İlim uçu, ilim yüzbeydi, köyde okudu, bu Musa karab mı koymaydık?
0: Aslı galipla diken bugün hizmet taşı oğandı ki bizden yançıklığa sevip koygan bolsa. Ben kötürettim, çıdaşlık bulattım, hoğu olsun, meyman kılattım.
1: Biz mazır şunu demek istedim, mevlud. İşkanla içtim, çüşsüle, çarçı esle, keş kalısla, hava soğuk. Hoğu olsun, başlayı diken bu olsa, elbette benim savaşım bu kandikin. Sizin yakın ağınınızın hizmettaş.
0: Benim inim bu.
1: Ha, ininiz ra sizin. Bana aksini tekim olmuşum, muştak külleri hoğu olsun, meyman kılış yolluk de.
0: Şu.
1: Özü işinim kımaydı, karlık de kütüdü deki.
0: Hizmettaşıp kütü olsa, karlık taşlamayız bizge hazır. Şinhua Nellu 5-nji köri Qarapmanga yönlüş hazır işten çüşkül az kaldı, az kaldırdı maşını qoldap ketti dedi. Şinhua Nellu'dan 5-nji köri Qarapmanga yönlüş mi dostlar?
1: Bu da ablıka ne ike kılına?
3: Mevçakladım, şıkasa sırıpıldı maşini köpa.
0: Makul, ablıka ne? O, sabah dışımız İlham Sıraj'da işten çüptü.
1: Anlayılı.
3: Salam bir yüz yedi yok. Salam kadın nasıl kanda avalınla yakışı mı? Yok havriye ama ağırmış. Danlık döndüm onda ayrılıp Rida'nın aldığını üstüp parmağın danlık dön toz koştu başladı. Rida'nın aldılarımı sunuşluk tosu tuttu. Ama şey abi üstüp geçenle Uygur kibada doktor kanlımının etrafları için yaman yemez gitti dedi mi?
1: Siz müddetin burun bazavçı kırvapsız mı na? Yakşı obdan boptu, şunda mı?
0: Şunda mavu, ne mi digen uçuk avaz, ne mi digen çüşünüşlük, mışı balını bir...
1: Akbaratı okuğanda yakıptı mı na?
0: Resmi, akbaratla balası da yapma. Mevlteka Zükre'de kanda avalığını salam, yakşı turu atamsızladı, yakşı. Guangzhou'nun yolları da kitparıma ahır çıktım radyoga daydı, buldu parat pır pır. Eya da hava ısık, dimi korunulam, meya da hazır yamgır arılas karı yığıp. Karanğı çüş boldu hazır.
1: Haa, şunda peyzi karla yığı vardı da tümce karını kütüb aldık bir gün 2026 yıllık.
0: Acayip yakışıdır.
1: Damıdı bitirli ha. Dunhuansıcağının aldığı dabaza karabmanğandı köp deydi o maşınlarını sırdaş.
0: Kıskırak uçur bir anla açıyor, kıskırak valla. Cevlan.
3: Dostlar dostlarım şu enerji kontrol trafik çoğuk valla mı sen yıldık taraf. Ama geçim bildiği çiçekten sürem halıstan kanda. Enerji konu olmuş, teyyalı, jimdiyalı yolumuzun tosulup bağırır. Çöpe çöpeğime boyladım, geçti.
0: Buldu, buldu, buldu. Yakış tavsiyelerini dostlarımız paylanıp bağırsın, balam da.
1: Cihan Kizer Osmancan.
3: Kanda avalanız yakışma, et yakınmaysız ıslat kaldınız mı?
0: Kim o? O hazır o, gel kılıdığan paketle baktığımız yetmedi. Tayyir.
3: Derken o yurttun çiçekler tosmakçı idi. Dekenini tölep bulup barsan bulamdı.
0: Dekenini tölep bulup olsuz. Dekenini çokum tölep bulup bir işiniz gerek. Cuma anlık hocamız ha. Çıranı yakayıldıydı buldu.
1: Nasıl? Hazır mı? Hazır bize? Bir 20 minut ikin ha?
0: Buldu.
1: Turguncan ikin anlayılı.
3: Makul. Kandavalınlar şoför dostlar, kandavalınlar yatakçıya bak ciddi yolu sürversen bak şu don aksanına yeni bekledim. Şimal tarafından yönlüsme şu... Şükür gencini gördü de bir son yük makinesi öğrenip gitti. Yolu çoğu sıkılamış iş yaptı. Ma yolla amalla kallımanla hazır doğa verse ama bilek yolu sallanlar bile.
1: Makul makul bulduğunda anladığınla o anlayışla başka yollarını talap mansanla boğu dek.
0: Fıçırla bek köp. Şimdi dostlarımız hazır toslup turbatka vakti da. Bosa bir xəterlik diqqət qan asasdan məşə köprək bir uçur bəgən bolsanlar cəmi.
1: Yəni korladın yuğanda da dondan şərqi bölüki avtomobilla köplikin tosulış yox gənə korlanı uçuri.
0: Məvlidka qışlıq çağını almaşdırsaq bolamdı dep. Almaşdırsanlar bola. Onuncanın 15-ci günü olub qaldı emasmı?
1: Toğra.
0: Amda 11-ci ayla qıçı bolğan aralıqda amda Bek aldıraşla amal yok, lakin 10. ayın ahırı için boğan aralıkta asla almıştırıp olaylı, bulam da.
1: Xotan şehir koyulun yolu koşun işte hazırca ravan deyip cüretin uçuruyor ya, Xotan'dan bakın.
0: O miga, çıdamaslağı karlık taşlısın bika deyip. O bika arası. Sizler deyip netçi 100 bin. Biz deyip 2.
1: Şu.
0: Neyme deyip oylamıqan oy bu sizler deyip.
1: Biz ne neyim bolsun deyse, kaç senden bol kesin demsiler.
0: Onun üstü omega bir adam taşlamaydı. Bayağı galip mi taşladı, muzeffer mi taşladı?
1: Program başlangıç deyin bir neçeyle bayağına taşlıqalladın.
0: Biz ne kütürem misin davatım sizler? Da oyla izle.
1: Sizlerin ömrümüzün ahırıcı sizlerinin karlıkla işlep ötük etmeyli mi? Pensiye çıkandım şunu tölep andın.
0: Mesela karlık taşısı omega'ı bugün bəgən basaq. Başka omega'la oturama omega.
1: Oturamaydı.
0: Oy sizdek omega'nın oran 300 neçim min abuntumuz var bizden kime geldi. Çırak yıkı teyli çabuktu da sorumuz bəktəb getdi. Tayarlık kılınla ondaysa Ürümçü'de yıkın yurtuş çırgını yıkış burasımı ötküzmekçimiz. Dikkat, tayarlık, tayarlık, tayarlık.
1: Ha, tayarlığınla bütken bozu, ondan başlayıp getik ha, uşar turunla. 3
0: 2
1: 1
0: Yıkınla!

0: arasında Avrupa Asya'nın moda merkezi. Süpetlik mal modini, güzelliğini namayan kılıdı.
1: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
2: Şuna kadirlik anlavatçılar yollarınızda biz hemra programımızda devamlaştırmatımız. İsil temli izleş faaliyetimizde Ak Mervayit, Unya Gürüç açık sollarını işletip mihmallarının alkışı giriş batkan mihmalların maçkanısını tavsiye kılımız. Bugün müjde soğuk vakitle de mihmallarına basa mihmalların maçkanısı verip si kızalınıp gelgeysle.
3: Yana Adıl Soda Sarayı'nın ki karşı tarafındaki iki kavati binanın aşkınç kavati geçilgen Şiyu Dodoşan'ımız lege bu paliyetimizde tavsiye kıldık. Okşaşlan manımı şu avadımı Şiyu Dodoşan yüşüncilik maskildiğen hava şalanı simisimiz şalanı yapıgandın kiyen anan iki malıkı azraq tanlarını koyup Kogo kılıp yedigen bozsanla ma avağa şunda kildücü mü?
2: Hem de Şiyu Dodoşan'ı yap tazım be azraq bir energiye toluklayım elbisanla pasıl şirketin pasıl ram Dendirici işçimliğini işsanla buludu. İğzına sanla işkili kodunu savmak sanla kodumu kapatla ba. Behram Abdülü'nün musabıksını nekmeydan verip görüp geliş fırsatı geriş alaysa. Yatak tamak ayrı plan belirtinden emmini pesil şirketi öz üstü kalıdı. Onun başka Behram'ın imzası düşükken Mike'ı geriş alaysa ve Behram bile yıkın tırıp sürekli şiş fırsatı geriş alaysa.
3: Ondan sonra şu mukapatkı bir erişinle anıqcılar tırışıptırmış be. Әнді программымыздың автомобил клубы палетіді сіләгі тәвсия қылыдығынымыз намы құлақтың құлақы еткен.
2: Бұлыңызды тежайдыған.
3: Есіл Абдул.
2: Молли Грин Абдулры. Автомобилыңлығыны қышлық асыраш вақты тоғыр кеп қаған баса, еш ішкіленмей Молли Грин Абдулларыны қойғайсыла. Жай-жайлады сетші орылыра ба. 13-59-75-75. Mavo kündeki otamıgan karanlık düşmeyen caylardaki vallahi silahını yıkanlar demedik cuma. Bir toğru çengen basanlar. Örümçedeki vallahi üçün dedik cuma.
3: Biz özenlığı ip gitme ama.
2: Özenlığı ip gitti. Bizden meyada anda yoruktu, manda yoruktu demiş anlamı bilemez hazır cuma.
3: Abdikirim taksi.
4: Rezyat kudutup yol sirenle çin sonlu. Sansan yol karatmanga yürümüş. Abdullah imtihan için karış terep.
3: Makul makul.
2: Tayır tur taksi men çırkımını yıkıp yaptım ki öçürü bitip kayıt yaktım da pek yapamaydıgan bala bu. Ayır durumdan kelip Beijing yolu uçuşup sol kıvırlıpla intayın tosulup gitti. Anen çöğü karabmanga yönü. Doğru ki. Anen çöğü karabmanga yönü işteydi.
3: Yodavan tek sürüş punktıdın çombaza karabmanga yönünüş yanıma şarkaylanma. Bu yol mu pek tosul gitip de uçur canım uçuruyor.
2: Bek çıraylı karıyı kıvattı da Venşin Daci terepte deydi Turgun Navay mına. Abdullah Hüten.
5: Sürekli tutun yolu sığımızda karıma getirme görevlisi. Bu şimdi ben korkarım bakarsa ya. Zaten çekken durmamasını yaparsınız da var.
2: Makul rahmet. İlham Mehmet.
3: Anim deydi.
2: Alamet muşuva kırsınladı yollarının çırkımı yenip gitti deydi. Öyle ki kız yanılgan bir çıraklar
3: vardı. Sallanın çırakları, yollarının çırakları. Toru taksisi Rukiya dedi o yağmur katık yığıp yolunun körüş dairesi bek nacar bu bit kaldı. Mən çüştenken mağma yenip girdim öyge. Yelim o bu angoydin çöğdau o veycan kıldın de bekçik çüp gettim. Hem de yolunu körenmey tədür yolun işki kırıp jümey de mağmadım. Uçur birermeyme like anlaymacım o Toru radyosu da öyde dedi.
2: Buldu rahmet karşalımızı öyde anlavatkan keşlik tamak tayarlıklı vatkan. Hogu olanı üyelerine ekip tastık Allah'ı tüzeyip huzurlanıp yiyiş aldı da radyo anlavatkan bağırlık anlavuşla silahını kızgın karşılığımız değil mi?
3: Kışlıkçakını almıştırsak bulamdı da sonra avatkan anlavuşlar mı hele bakken silah hem de buna hem de kışkırdı diyen gep koy hem de ürümçü dava gündün gündü soğuyu dergiz ısıp gitmeydi onda boğan dinkiyin almıştırsanı buludu.
2: Almıştıranlar valla ha. Devlet 0711 liniyası Örümçü Lopnur yukarı sürat taşıyordu. Körüldün Örümçü manga yönlüş kıyı, çın çan, ton şiğma dedi. Şimdi biz mağa katınaşkı çek koygan eşkanda kuşlarını tapşırıp anmadık. Eğer körüldün Örümçü karab mağsanız boludu. Çın çan, ton şiğ deyiniz. Lekin bir hatarlık bek dikkat kılan. Cuma anlık hocamız.
3: Savaqdaş İlham Sıraj'dan.
6: Savaşlar devamlı yolu sürüyor ama 65. mektepinin aldıları onarının canı sakıp çıktı. Sebebi mi şu? Halısın ağırlık edeceği atağınlar yolununki çıkan bir kısmını izleyip toptu. Kalan maçlılar satma alatı cuma.
2: Şunda. Tek
6: aldıraydı Allah'a ma yol kendiyle.
2: Buldu buldu. Çünkü bugün hem de hem atağına ballarının aldığı abdomobillik barıdı.
3: Şunda.
2: Karı yamburu yıkıp atkan boğandıkın. Demek 65. oturunun aldımı tosalgan bolsa

0: Ondansa Veli, siz qaysi yol bilikdə sürət xəbərinizdən bu çöndürüşünə əvət bəgən basanız, cümə? Qaşqa mədniyyət oldu maşında köpürək hava uçuq şüpal şamal bağdab, köz köz qımman ayıqı alıyor ya bağ, Meili zhong yu dao xue lian shan sui dao zhe xie lu yi lu chang tong deydim Meili degen dostumuz.
1: Arzat bolosu dukan aldıdaki gülen akırmasak uşup kalamu degen.
0: Nemisiga bağlıq
1: deyimdi.
0: Andıraq soğuk çıdım çallıq gülmü ya özünüz qoşaş şimşerap duramdı. Lekin üşük çüdü, üşük cüdün ve kırı üşük üçü şaqıda Kök agahlandırısı yine ilan kalınğan cuma anı hocam.
1: Ekir basınız bu oğuda hiç cuma herhalde.
0: Ekir olan şu gülünüzün ki çıdamçallığı bağlıklı mesele bu. Mijaz ne bilem siz gülünüzün ki ne mi gülüş geldi yine?
1: Hazırlıkçı digen de o mijaz, ben manda mijazlık de.
0: Sol ya gülmü ya.
1: Onda sütürüyü versin, cepadat kütürep yürmem.
0: Yakan başını başlamışsın aldığın şimal taraf karab ben işte maşini bek köp tosluş badaydı badam taksiye.
1: Ümçük tağ tonulu iğir tosul kitip de Beycan yolu karab manga yönlüş bay yigit muhçori paydınlanla.
0: Oblimiyet.
2: Sen
0: sesine
2: konu akbalama yoksuna. Yakşak. Sen
0: ne yamra yoldan da sence. Ve yamra yolda yaptım o billa köpken ha.
1: Yani Ahmet Can gekla.
2: Yoksuna yatası yol tarifde. Yengbin lo.
1: Yengbin lo.
2: Şimal'ın yeni kumuş konu ayrımdan çıkan çakta. Maşınlar pek köp.
1: Buldu makul.
0: Buldu. Kulağını bana be.
2: Bu şu atrafın kim olsun? Bir ortalamasını bitirecek eserlere.
0: Kimdeydi?
1: Bukamadım ama bu. Bu şu atrafın dedim o.
0: Buldu kulağınızı koyu ettim. Kulağını bana be de gene anlıkçımız. Kulağınızı koyu ettim. Çönmedim gibinizde. Maşındak mürekkep yol şaraydı ama çoğun çırak yıkmadı. Allah kaçan olmuşla dedi. Şu bir kısım hanım kızlarımız hazırak akıl kirgen vakti
1: ondan bir karanlar şu hanım kızlarla mı ki ya ki erle mi ba mı ki
0: dap tutak ama köpünçsiz silahı oğan dikim
1: Turgun Sayoli şimaldın canıp karab manganı kazıven körüktün başlap maşin köp deydu ha
0: Vay vay vay valla biz neymiş kılavatı demeyi benim ismimle anı özgertip olsam
1: şu cidel
0: makul Vuşinglu gauja optimobulla bırak.

0: Boğaz köprü biraz emez veli Rauros köprükken o bu. Şöyle yani yu diyen do dedi Rauros köprükken.
1: Ablamet. Sünni Amra yolda maşin çık ya ne?
0: Sünni Amra yolda. Bu mal kaçan ko uçurayım ama.
1: Bu bugün daha meslekla.
0: Yup yur ab 9'unca 18'unca uçurayım. İrşad'ın uçurayım. Anla bakayla avaz uçurayım.
2: Doğa sandım, infaciye geçip sıralama çıkışı orada çıkma şeyinden koklat tuttu.
0: Ha.
2: Pek havayı bakmıyorla.
0: Makul rahmet ha. Kışlıkça almıştırırsak bula mı yani? Üç gün turup duran bak. Almıştırır dediğin işiniz basa, vaktiniz basa almıştırır.
1: Hmm.
0: Kalgan işe kar yağar dedi. Et vaktim ba, ögün vaktim ba de vaktiniz ütüp gidiyordu. Yeni bir soğuk çıkıp kayıp gitken vakti de üyden çıkanmaydı. İş bop kalırdı çoğu. Şuna hiyalınızdın keşken vaktinin özü de kısınız. Başkalarının aldığı bir kadem aldığı mangan bulursunuz. Şunda ko.
1: Doğru.
0: Vay vakit ba dep koyumuz. O vaktimiz kaçan kilidu, kaçan emez. Şu kışlıkçak eğer almıştırmaya dep ayetledi vaktinle yesse. Benimce baldırak almıştırı vaktinle yakışırak. Bu musa? Zökre kuşaş gelicil törtüncü ayda kaldın aşkı.
1: Min doğurmanlar cümle de geri kızma de ügenmanlar. Bugün o benim yakına yakın özgürüş ihbadem pek yakışıyım. Benim ama hala rüyayı kıldığım buldum.
0: Zökre burun törtüncü ayda kışlıkçak almıştırıp, beşinci ayda yazlıkçak almıştırdı. Şu şu
1: daima. Şu şu. O beşinci ay baldırı dep koydunuz. Altıncı ayda. Tiyancin Şimal yolu, Kaşkar Şarkı yolda Abdumubullah köp tosuluş ba deydu Bay Raziye.
0: Tuğzun degen dostumuz Hicra Sempeytisi'nin aldı tosluş eğer neyme akvaldı deyip o yolladığım da abdumabullah mesela adetki hava yakşı şaraitimi tosuludu çö başka çoğun iş yok şu abdumabullah köp süret asta süret asta oğandaki kızıl çıraktına yeşil çırakta ötüdü kallama az boludu şu dakika onun üstü vudulmağıdı donvay kuan köyrükünün astığı çüp getirdi ödeydiğen. Şunun için ayol belki şu abdumabullah köp bolu vatkan bol işi mümkün. Cuma tuzun degen dostumuz.
1: Ma turguncan mana 5-ci yıla 4 bayçağını almıştırıp takip koygan. Bugün alamet paydasını ködüm. Kışlık çağını burura almıştırıp koyunla. Dep uçur yollağın kene.
0: Zadı başkaladın bir kadem aldırmansınız. Hatırcan bolusuz.
1: Şu. Nur.
2: Zohar bir ete lontelci koşuyoruz sıraba.
1: Buldu.
0: Aşının gözü açta, seher bulbulunun gözü, ya Davut'un gözü çaşta, seher bulbulunun gözü açta dep hazır.
1: Bütün esyadıymış.
0: Çıraylık oturup silek ya Zekre.
1: Razı.
0: Bağımını yakışık bulmuş, cozunu koşup yavet ettik ya.
1: He doğru, biz işinim yeme yeni kildik, ilk kız şahalanın simiz, işgeliğinin ufkanmayla mı yeni kildikemiz?
0: Şu, köyrenmeydi ona kazan mı?
1: He, kırp oğucu yok, karaydıgan bulsak.
0: Ya bunlar öte kazanın içini köyre olay da kalattı anladın. Bu ayalının ki, Muşay'ın 18. günü toy hatiri günü iken, ne mi cigenci hatiri gün bu? 29 yıl oldu iken, doğuda uçağı barayım yak mimarlarım gımı dep. Çüştü mimarlarım gı verip, keşte doğuda uçağı verin.
1: İşte kılın ha?
0: Bama sizin kosak toy kızmak.
1: Siz Rauruz hatırını mısınız olmaydı? Obdan yap mandatçın. Başkalar üç vakit siz digen, tört beş, altı vakit yap digen dek.
0: Şimdi kısın seninki, hakik adı kanız çıkıyor. Hazır çırak yaksak bulam de, vay anı uçular, ürümçüdeki dostlar yıkınla yıkıp oldu. Biz çırak yıkış mırasımını ötküzüp aldık, çıma?
1: Şu, Abdüsemet, ben şan daci garip. Ma tonel karab manga yönüştüm maşalla toslu kaldı deydu ha.
0: Turgun yolu uçurdu me kolu uçurdu dep beripti mana. Sayyoli a koldu bega uçurdu degen gepkende. Sayyoli şimaldan janıp karab manga yol işte Xıbilo çıkışı qızını ötüpla bir taksi maşını yolunun oturus toxtap qapdı oşo sebep yol eğir toslupdu deydi. Taksi buzlup qağa oxşaydı a maşin.
1: Ma Daisy degen dostumuz ət qandaraq gün bula dep tike biz dep bereyli. Amda ma bugün keçeden ət kündüzgüç bolğarlıq ət kündüzgüçə. Hava ma yağmur yağdı o bugün keçede amda yağmur arlaş qar yağıb kin amda ətə hava bulutuq buldu temperatura 1-dən 6 selsiya qradus küçə.
0: Şundaq.
1: Amda ət keçeden öygülük kündüzgüçə hava uçuq bəzidi bulutuq temperatura 0-dən 10 selsiya qradus küçə buldu şundaraq.
0: 0-dən 10 selsiya qradus. Elkan muzda zanglavatsız belkem.
3: Kaza yaktı bir yerde diler mi lan bunu? Şimdi anlat git bana. Şamal çıkardı da o zaman.
0: Şamal çıkandı. En sıra batıramsın. Ne yerdigen o?
1: Çoğun bilmeyemiz şamallığa nazır.
0: Şüme de vasın. Ne deydi kandı? Şamalını kokman. Konu bir yüven için tereplerde yollar avan ki. Ama onda rava yollan bak ya.
1: Özal.
4: Tabii öyle. Tümü idarını aldım. Başlar tutulup lanmış, tutulup gitmiş mi abi?
0: Bizden idare alınan aldı. Manda hata toz almasa özü yüz kilemeyle. Yol haberi bire Gonghui Körük'nün asırık yolla çoğun bazı akarabman gönüstüm. Maşini köp tozlaş ba dedi. Makul. Çin içtik cuma.
1: Abdullah Hoten.
4: Vay vay vay vay. İyi hatun sat getirdim. Bak bu duvarı gülüp kalmaya getirmek görüp. Sinkiler. Gözler tutup getirdim. Bak bu duvarı biraz da. Nasıl daha bazı akıya getirdim. Bulanmamı dokuzi. İyi hatun sat ha.
1: Makul.
0: Makul. Kaşkadın Abdümüzet.
4: Kaşkan, Maks, yolun iki yaşın, kabilikli maşınlar, köp tutsak kılıç yok.
0: Makul rahmet. Tok maşinisinin neç kilometrede asıraş kısak normal. Şu uxşaş tokmay arılaş okşaman da kalın karganda.
1: Tok maşinisini kanda asıraş kılsız?
0: Ya tokmay arılaş buldu. Şu vakti da o tokmay arılaş oğan dikin. Oxşaş şu 5000 kilometre, 10000 kilometre hem de kuyugan abdolanızı bağlı kola da anlıkçımız. Mesela tuhlu bulsa o vakti de şu batarya almıştırdı onun başka şey yok.
1: Şu.
0: Ben açıp asıra şu anda çokum tokma yarılaş buluşum mümkün de boyuldum da.
1: Nur Guanghui Körük'ne asıdaki yollarda Çombaza Karabman'a yönüşte maşin köp tosuluş ba depto.
0: Beycan yolu Tömür yolu idarısından Şevşigo Karabman'a yönüşte asılıp gitti dedi İlham Mehmet diken dostum az.
1: Özal.
4: Tabii öyle. Tümü idarına.
1: Abayı kıyık yapıp bizden idarını aldı. Belki tosulupdu.
0: Murat, yüzyıl geldim. Maşınla tosulup çıraktın çırak buluşuptu dedi. Bayağı mı anlıkçımız mı? Şu hicaysan peydisini aldı. Belki tosul dedi. Uçur delmiş hocam.
1: Hazır kazıvenden sayılığı çöp de baza tarafı mankan. Çömüldüm mü astı meni vatımız bugün bir bulamaydı. Okşayma öyge de.
0: Ya barısız.
1: Anda abana tapman Sulayman.
0: Barısız barısız.
1: Aran türdükken siz.
0: Ayağınız mı dikkat kılavatıdı mı uçurlağa? Çokum içildi dedi ki uçur çıkıp kıyıp kasa ile. Taladın ekrivan mısın? Bir bulamayım da otattın ko. He? Mışında bana atatıp. Uy ben ekeginim ekegensin iyi de. Bir gol oldu baba ne atasılgandı?
5: Mevlütkü mevlütkü ama censasın. Taraf taş kaynağımın çıkıdığın taraf. Ma, yudumun taraftı ma o tenceli umandığın taraf. Çıkış bek tosak. Öyle nasıl nimbo kandı. Jigrimit taştım ya toklu bizge.
0: Oy, bayan kıy yolunu şemestu ya.
1: Elik
0: Arhan gümanga yolunu şemestu. Abdümabullah köp. Şu ançı mınçı sürkülüşle bağ anlıkçımız. 20 top demez mi?
1: Dunghan Gouja. Şimaldın canı kuvvetçi tosul ketti. Aldı neymişle boğanı mağammayla durup kaldık tep.
0: Aldı dikilem turvatı da azı. Olcu taksi ablikim mi? Mozdoz Khan'a kırıp duğa.
6: Yakşıma, Mevlidi Birayim yakşıma, Zögre Kırayım yakşıma. Elakayım kırsam tiki yutup da ya malikin ha. Akıran mı? Gezem tiki de rantı diken ne şu. İyi.
0: Ya bap da ma kış kilovatı da özünüz gibi buraya kur kelerak kiyip. Kiyim tiki zeli, ayak tiki zeli anca ma. Beş ağızdan o ötep oldu soğa kan putağınızda ötep katmışsan.
1: Ben saçta bir ümit kalmaydı sizde.
0: Yol kavri, garbı taş kaylanma yolu bekle osulup kötü deydi. Şıkıp uçuk yol yok.
1: Hazır mavu, selamı inkas kıgantanla hazır uçurcanın şunun cevabını verip de uçurcan diye avunu uçumuz. Lüdavan teşhiriş punktudun ma çoğumbaza karab manga yönlüşte şarkaylanma bekle osulup kötü. Bunun sebebi şarkı arka koçuğa abayım dedi o donku uca edip. Aşı yolu mağandığa maşıyla üşüret durup yaptı. Şunun uçum bekle osulup kitip de o. Donku uca iğzini ötüp kesek yol ravanken deydi o.
0: Demek ağır. Birli maşin patırga yege üşüret turu aktı mısın?
1: Üşüret turu ağan dikin tosıl ketken kende çüş boğucu.
0: Saat doğrulaylı.
7: Beijing vakti saat 20. Tanıştın katı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağazırının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tanıştın katı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağazırının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat, doyundu mu mas kademde sitiladı. Altın üzük mü kapatı, sizini saklap durmakta.
8: Yolda abdomobil haydap ketip atkan. Şehir taraqqiyatıdaki her bir özgürüşlerini baştın keçirip atkan. Katnaş çırığı aldıdı saklap durgan vaktinizde 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun yıkımlık avazla bilen sizge her vakit emre boludu kalıgını unutup

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çeriyanda özünüzde nurgun aktif özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu. Mol mezmunladın haberde bulun.

0: Yolu çüşüş eğrızıda maşınlarına ait köpkə, yeni birisi mağı xoca nənzəni aldı güllamı ravan kənə.
1: Gədən zaman mən mərziyanın digən gibini.
0: Deydi o.
1: İşləyimə, mənə məhəb əvəz sağlanma, bağmayım əvəydi.
0: Nəşə bilimiz?
1: Xəb, bu da bir
0: yer. Bizim əvətməyimiz, məhəbimiz mi yox əvətidir qan?
1: Bu da bir yer görəb qalay. O iş dağa tipə çıxıb, o iş işin taqapla. Tavuzdan taqap işlanı qoyudunla, deyib ki. İkinci bizdə paletimiz qatlaş baskılı vətməyə qalın bolsam. Ci deyən deydi, o şüsən deyən, şüsən deyən, bay razıya. Vaa, silə ansanlı oldu ki programmanı. Şüsən deyən.
0: Rəsət, şunun qırxan, pəqət əstaydıl diqqət qılıb anlamaydı ki, silə cümu, bizdən nim deyənimiz bilən qarınlar yox.
1: Özdən uçuru çıxsa.
0: Hə, şunla mı anlaydı ki, silə də?
1: Canov vəqzalını aldık yollara avan kədək, nim də yaxşı yox.
0: Abla, qanay.
1: Ma qarbaylanma Qonqoy körük tərəf qarab manğanın körüknün üstü bək tosılıb getdi deydi Tamkan.
0: Hazır Nurməmmədin uçuru Şinxa Cənub yolu ma İpək yolu tamla şəhərçisidən ma şaşımın şida cav qarab manğanda lıq qıdı maşin ba acayip tosıl kitibdi ma yol deydi ha.
1: Boldu Ayfarın oda smeltəkə külməy tırıb dedinizgə arası yoğaş qıptı məm de arası yoğaş qıpsayas. Ucun bir çüştünkin iş kiçikin bir yana sırılıqan bolsanız arası yoğanış qıpsız. O küçük yap yaş tutsanız onun üstüge. Ne bir gel oğrunçılık sizdeki o.
0: Cenab-ı Vokzal'dan da baza karab mangan yolunuştu. Yolunuş ma dağı donğuy körük. Dağı taraflarını demekçi mi? Körük nasıl demekçi kendi?
1: Bu saramda, bu saram benim başına bu kündü 200 köylük maya kaçılsam kündü tüketim amına. Dedi, okşamaydı o şey. Şiltişi miktarımız karab. Bizden bir Tanışımız attı her şimdi dakika. Bir may kuyku buzlup kapıken mi yiyecek? Eydi mi maşinesine?
0: Onda olsa eydi yap koysun. Hoşuna olsa dağıncı mı?
1: Özünün maşinin ağırlığını unut kaptı. Maşinini aptı. Elip bir yaptı. Eydi yaptı. Eydi yap şuna olan bir alakıyla ola oturuptu. Oturup hudunu yok tuttu. Üyü kaptı. Gip ertesinin başına bütün hatiyeridir. Jüli gitipti. Şu lenti üzülgen peti. Özünün maşinin ağını esidi yok. Үйдікілерім машина әйдімем сіз ма демепті, пияды беріпті, пияды кепті, бір өзілі өткендікін. Дөп бір машина ағыны істі ма.
0: Сегі кептің.
1: Бүйіріп қарса, машина маңмығы дәк, ой, нем бөп кетті, фұрысы фұрап кетіпті ма.
0: Майма.
1: Қақтық чық кетіпті. Шоны ола, оны астық кіріп қарсан, чашқан ұвылап кетіпті. Tok boklarını üzülüp kitişti.
0: Şilep dana oynap
1: olu. Bir deriz o çıkaptı ki çömeyle o saptı.
0: O çıkışlan kıptı o. Can canı varla üçün çıkış kıp verip demse.
1: Sonra alık maşin için olan bavi yoktu. 300 gölük may koyup geç vakti.
0: Neymiş mi kıgan bu gitti? Bizden şahandık bir sevmez bu
1: ha? Şu.
0: Abi. Kolum tuyuttu. Vay canına.
2: Ben bakıyor kızıl çakçı bu alık maşinlerde. Gök bulu çakları tosun şehe.
0: Buldu makul ha?
1: Mavu amda ürümçide karıyam kırıyıp bazı yol beleklerdi alaydı asker işler bakken zökre. Başı uçurlarının aralıkları da buraya etkisi bağlı mı? Ürümçide karıyam kırıyıp boran çıktı. Bununla kartta katna sakçıları askertme ilan kıldı. Barlık anı hoşulsa dikkat kılınla. Ürümçi şehirlik meteorologiya stansının haberi kırgında soğuk hava yıkımının təsirde. Mölçerilmişçe 10. ayının 15. günü keçikçe Ürümçi şehrinin arkaç raylarda temperatura tövellep. Ruşen öyle yıkıllık borallık avarayı körüldüken. Körüldü mü? Bugün biraz görüldü.
0: Körüldü.
1: Şehir rayının köp kısım caylarda su siyaki oturhal yamgır yığıp, yamgır arılaş kargı özgürdükken. Cenob şehir atrapı ve tağlık raylarda yamgır arılaş kar yığıp, oturhal yaki kıyılan kargı özgürdükken. İgiz tağ belbaklarda kar, kısmen caylarda kat kar yığıdıkken. Yukarıki köp kısım raylarda 5 bal, 5-6 bal garbi şimal şamalı çıkıdıkken. Damancan rayında hava bulutu bulup 9-10 bal kıypaş garip ötgünçü borun çıkıdıkken. Her kaç raylarda temperatura 8 Celsius gradus atrapı tövelleydikken. En töven temperatura 10. ayının 16. günü yaki 17. günü zaharda görüldükken.
0: Ürümçi katna sakçıları yürüyüş xayıp xatırı mevcut boğan yol böleklerinin tizimlikini noxtılıq ilan kıldı. Bu yollardan ötkende çokum ihtiyat bilen yürüm. Ürümçi naisi təvəlikdə Yamalıq Tiği Cənubi Yoli Turpan Ürümçi Daxuanşan yukarı süratlik taş yolu çoğun körüki astıdın Şarçan yolu yolu ıgızıgıca. Dövlet yolu 314. liniyesi, dövlet yolu 316. liniyesindeki Şarkı Bayangu Mənziri rayonu yol bölüki. Ülk yolu 101. liniyesinin 13 kilometreden 20 kilometre gücü

0: باگان اتیش میولی کورک یوزدن اتکنده سرعت نه آلدن استلتیب اپتوموبل نه مکمالت تا استایدب پتن مسافت به خطر کنترل قغل بالادگان اپتوموبل آرلاکن ساخلاش مای ترمز و یولنش نه مکم کنترل کلش کرک سرعت نه آشر پیداش جدی ترمزلاش خالقانچ یول ازگرتش قسلب اپتوموبل یاندب اتیشتن قطعی ساخلش کرک دوستانی که مشندک بر ازگرشان آوار ایدم ده алайда бехатерлиги диққат қилиб йўл юрдиганлигига ишинимиз. Йўлларингизга давомлик равон бўлсин. Сақ-саломат бехатер йўл юриш шунларни умид қиламиз.
1: Шундай қамда мавзу программамиз охирлашгича яна ҳам сизларга муҳим йўл учурларини етказимиз. Нима Керамжон аваткенкан Хонсан йўли сўнги кесалликлар докторхонасининг олди тараф Лиудаван тарафга бир буғич буға орлиқда Yollar avan ke, dep ma yakşı uçur ke, manar avan diyen.
0: Mehmet Can Kağlık, Bağışan yoldun çitayloğu mangalla sel müdürlap koyanla. Maşinamdan tokü yok, 20 saat oldu, ben muzlap kalaydı dep. Tokum az kağa akşaydı.
1: Lekin umal yoktu.
0: Bağışan yoldun çitayloğu mangalla yönlüş bek tosluptu.
1: Ulanın müdürlüğüsü ba, uygun mangısı ba, aldıravadı da siz kokşaş.
0: Agar haqiqatan yordamga ehtiyoj bo'lsangiz, saltirib uchirib yollasangiz bo'ldi, jami.
1: Guamin yo'li ichida chovdin, bemir qarab manganda mu mashinalar ko'p to'silish bo'lgan.
0: Bulbul bo'y odimiz, men mu bojimon mavlutovkam, Zuhrat singlim. Oz qoldi, xo'sh, ayt ko'rishaylik. Deydiganqa deb, ya aldirmaymiz biz deb, bas.
1: Shu. Abdikerim lirik bo'ldi sizning ma to'y to'ydiki man rasmlarni avatmisingizmi buldim mehmonda chiqib yasin pasingiz ma avat edikansiz
0: avat turgan eshitimiz qolmadi hozir
1: shunday ma unda qiman bo'ldi shunchik
0: telefonda rasm qolmadi butun hammamiz bizga avat edi xotan shahar maraba yo'li shimoldan janubga yig'ir to'silish bo deb jurat hozir qish turib atamiz shu yerda maraba yo'lda bek to'sli ketdi jama
1: maryamniki uchori sizan tarafdan Qızıltaq tərəf qarab manganda ravan, lekin Şisan tərəf qarab manganda marjandek turib ketibdi, deydi qo Maryam.
0: Yamalıqdaq tonulida 2 maşina soqulub tosildi janubdan şimalğa, deydi. Juma Yamalıqdaq tonulığı kelis aldıdiki dostlar paylanıb qınalama uçurdan.
1: Xotan şəhər maraba yolumu şundaq ekan.
0: Bak tosilibdi. Xoş, mən işdən çıxay deydi Abdurrahman Samkiç. Vay xoş, xoş. Nəmi degan aldırğan vallahi.
1: Şu.
0: Şunda qılıb 1 yarım saat vaqtımızdan ki 1 saat 25 minut vaqtımız axırlaşdı anıqçılar. Şıqılı proqramımız axırlaşdıqca davamlıq yolu çörə anlayımız.
2: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden haceti yok. Bir telefon bilerle 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı, küllük, aylık ekim bohçısı, hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avaçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus liniyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
0: Şuna kılıp yollarınla teki içilmedi işler kudayım ha.
1: Benim tosunatka yollar baki.
0: Şu begu alıyordu baba kanda bayam ütüp oldunuz mu bayam ki yoldan?
3: Nanıkta ne ağzı uçturdum ko diye de. Dolay efendim.
1: Oyyy.
3: Şimaldın gerek canım kalkarak mağdan yılmış mı ben çıkış evuzda tefekiyorum.
0: Vay vay.
3: Genç azenden.
1: Şu şu u tarafın yolları.
3: Aferin doğalın o maçın sen toşamasın ötes etti abi sırapsın
0: açın. Belkin bir hadis yüzbege okşaydı akvalın karganda. Vallahi yudaman tekşiriş ben kütülüme doğu yıkan taraf karab mağdan yılmış bektoslu gitti cuma.
1: Yamalıq taq tonuldumu, işki maşin soqulub, bu yolunu tosulubdu, janubdan şimalğa boğa yönlüşi aykonu uçuri.
0: Nurcan, mevlutka şunan ulan bizni Muhammedek taşla qoyup ketemsiz hemde dep. Sıla pişkiç oturamdı qamsın.
1: Oranla örlap, küpüp şip tazı.
0: Resmi.
1: Cimbildin çıkıcı oğarlıq da adam.
0: Qaskınanla üstü götürülge vaxtı da. Amal yok hemde. Lekin radyo çoğusu tağınlanı bir yüzyette tetikte oğırlap. Mənim kəyindən yaxşı xəbərlə bə anlayıb şimdə amma Rəm otasanla, yollaranla içilib qalacım Mən Vuhan'da anlayıb Digən anlayıbımız rəhmət
1: Boldu
0: Əhmətcan qaşqağı çırp oldunuz mu ya?
3: Hoy hoy, yengşak toğınamdan benim digə
0: Yengşak çıx git param dünəz
1: Əndə bana tapmansız mu? Kırp oğlumu qədəkdəb
0: Abdurrahman nəkin anlayıb
3: Öyrək yəkdə tək yol xəbəri uzağısın Abdurrahman nəkin götürək manqa görmüş

0: Tos şirketi, Nasan Kötelep'te mangal şoförü sanmam şu divan terepine mantanı sizrak var gençler.
1: Akıl buldu. Ondan sonra hayır hoş geldin bulduk ama olsun sen de programımızda vakti uçup kaldı ama ben bu sayın dağımlık silahçı mülazımat kılattık, emre bulattık. Yollarınla ne kadar izleyerek izleyip geçişe çin kalımızdan tilek taşımız. Menzdanlığa bir hater ve sağ selamet yetip yeri vağa istilacı mı?
2: Programı riyasetçileri Mevlut İbrahim bilen.
1: Zühre Kerem.
2: Hayır hoş aman bulanlar.
1: Hayır hoş.

0: qatnaşdı.
1: Әмді еңі идея еңі сәпәрге етекледі. Шаллық 5 ел сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин Бингтон білін ерлік бір тақты шахмат болышты. Чың тұрып, чоң-чоң ұл әсли әләні, мас қадамды құрып, Бингтон білін ерлікнің ұқтысат, жәмият, мәдәният, экология, мәдәнелікі құрылышы вә милетлер іштіпақлық тәрәқияты, кадырла, ұқтысастықла қатарлық жәетләді ке жүғырмы тәрәқиятыны омумы үзлік алғы сүріш керек деп тәкітледі. Şinjan səmimi tapşırıqını əsləçin saqlab, rayon toşqını buzub taşlab, baylıq amilini bir tutaş pilallab, kəsib həmkarlıqı, mədəniyyət sayahəçilikini ortaq bərpa qilish, ammavi mülazimətin ortaq bəhərilinish qatarlıq sahələrdə, sicil küçəb, Bingtən bilən yerlik çunqır yuğuruluş, özara nəb yetküzüb ortaq mənfəətliniş yeni səhibisini bütdi. Hazır dəl qonaq yığış məzgili. Maralmış nayasının Şamal Yeza, Terek kentindeki Dehkan Roşengül ablızının konaklıkı da çoğun tüptüki kombayın aldıraş meşgulat kılıp atattı. Orılgan Selos konukı, nelçi kilometre yıraklıktaki Maralmışı, Tendür'ün çarvıçılık şirketinin kalıf yerimizde bir vasıta yetküzülüp atattı. Roşengül ablayız mındak dedi. 50 mo konak diyelim 70 milyon kırım kıldım. Zakazlık terigaçka setiştin kılçı ensiremeymen. Muqim zakaz, Bingtan bilen yerliknin sütçilik bütün kesip zancirini, ortak berpa kılıç üstüde icadi izden geldikinin neticisi. Tiyanur'un sütçilik şirketi Maralbiş Nayas bilen emkarlışıp, 5000 süt kalısı bekledigan kölemlik firmi kurdu. Karxana nahiye meblağ silip kurgan meydan ve esliheni icarı ilip işletti. Hem de başkuruş, ticaret kollektifi evetip, yemkeşe kılınırken ziraat deriş, süt kalısı bekiştin, süt mesulatı pişiklaş, setişkışı bulgan bütün kesip zenciri sistemisi berpa kıldı. Çarvıçılık meydanı yakın yerdeki Tumşuk İktisat Teknik Tarakiyat rayonunda Şinjan Tianrun Tang Wangchun süt mesulatı çeklik şirketi 15 işlep çıkırış liniyası kurup, Cenobi Şinjan'daki en çok süt mesulatı pişiklaş bazısına aylandı. Şirket partiya yaçıcısının şucesi baş direktörü Wu Shaoqun mundak dedi. Yerlik, terikçilik, bakmıçılık bilen Bingtan pişiklaş, Pen tetkikat bilen şugullanıştak, Bingtan yerlik yugurma terakciyat kesip zenciri endisi kullandık. Bu yıl kirgendim bu yan, mesulatımız 33.500 tonluğa, mesulat kımeti 261 milyon yuengi yetti. Bingtan bilen yerlikni kesip cahati yugurlaşını emelge aşırış üçün, hem özgeçe yeziklikini küçeytiş, hem sanat topunu zor aytış gerek. Aksu Aral Yukri Yeni Teknikilik Kesipler Tarakiyat Rayonu'ndaki Cenobi Şinjan Karbolluk Yeni Materyal Çektik Şirketi Yukri Güngürtlik Nefit Kokistin paydalanıp elektrolizlanan alüminga işletilidigan bir türküm anot işlep çıkardı. Bu elektrolizlanan alüminin işlep çıkırışta kem bolsa bolmaydıgan açkuşluk hormu materyal. Burun ham eşyanın 50%'ın köprakini Şinjan sırtıdın seti bilişik doğru keletti. Karxana bu boğma aletini el kılıç üçün temperaturunu baskışlık tızgırlap, köydürüp güngürtüsüzleştiriş teknikisi de ötkeligi ucum kılıp gelbi kıldı. Yakında ıltımas kılgan keşfiyat patenti mahiyetlik tekşürüş baskışıgı kirdi. Cenobi Şinjan Karbolluk Yeni Materyal Çeklik Şirketi'nin işlep çıkırış kımasıl muavun baş direktörü Zhou Jun mundak dedi. Süpessiz nefit kokusunu köydürüp elektrolizlanan istiğimizini noktuluk uğrullaştırış türgi kırgızlıyan bulup kuruluş bütkendiğinkin şu cayının şamal elektri yorukluk volt katarlık yeni energiye türleri bilen birbirini toluklaydı. Şinjan Suçılık Tarakiyatı Mablağ Seyliş Kuroyi Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin şucesi baş müdiri Yuan Tongjun tonuşturup mündak dedi. Her yılı 705 bin tonlu ölçemli kömürünü tecep kalgılı karbon töt oksit, solfit, azot oksidi hem stütek, çan tozan koyup biriş miktarını ünümlük azayt kılıp oludu. elektrik energiya sistemasi

0: Hoş. Dostlarım ki uçurlağa, kendi uçurlağa karsak. Zükrü anlayıcımız Abdurrahman Somkçı, Şin Fukhaşrı bol bulgu yadımız, Badam Taksi Kayser ayaladığımız Katarlık bağırlık aziz dostlarımız, özlerinin programlığa yitip gelirken hem de programlarının içinde yaktırıp anlavat kalıqını bildirip, uçurlağın yollap da, gül çaylağını yollap da, köptün köpü rahmet dostlarına uçurunlağa.
1: Onda uzanlıqış tosurumuz tosulğan yol bölekler haqqıda uçurla bolsa berip durğaysılar. Yolunla tosulmağan bolsa teği yaxşı ravan yollarda bexatarlık alay diqqat qaqaysılar. Tosulğan yollarning uçuru bolsa ayımasın uçurunla bolsa berip durğaysılar. Şundaqla programımızı anglavatqan dostlarımız programımız qatnaşıp anglavatqanlıqlarını bildirsem alaydı bölüde. Qenonda da anglıqış tosurumuzdan Mehral uçurunuz tapşırıp aldık. Dostlarımızın uçurbegen barlıq anlıqıçılarımızga köptün köp rahmet etimiz. Qadirlik anlıqıçılar, yaxşı məzmunlağı birleşke asasda yıqımlıq köylerimiz muzurunladı buludu. Könlara mınlağa yıqımlıq köylerimizin birini taqdim etimiz. İmin Niyaz Hüseyin Oruluğun Kaçın Məşirpi huzurunladı.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ece koşak mayda. İşte ne iş?
2: Çıkın lan.
3: Taksi. Şurada oturun. Kızlar saat kaç oldu? Ustam radyonu katma sen
4: de Yok vallahi çıkın lan.
5: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
5: Har kuni deqtingiz, Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
6: Kelinglar, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
5: Safaringizda biz sirdosh.
6: Mana biz sirdosh.
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Hürmetli radyo dinleyiciler, Sapırınızı bir sırdaş programımızın alışılığını karşılığımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın. Sapırınızı bir sırdaş programısı Şinjiang Radyo Televiziya Stansısının yeni tıratku əptisi Slow Shooting'in mas qadamına alışıldı. Programımızın Slow Shooting əptisi de alışılığını karşılığımız.

Gün burun 200 milyon tonluk ötkenli büsüp öttü. 2027 yılı devlet memurluk imtihanında yeni özgürleşler boldu Katarlık uçurlarının tepsilatını anlayıslar. Radyo Sayayeti sayfımızda İpek yoludaki kadimi kent, Turpan Tuyuk'taki mazar kenti digen mezmun diktonlar buldu. Dostlar, hem de diktonlar programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.

0: sefer üstündeki cimcitlik Adem'le çarçıtıp uykuğa başlaydı. Ama ruh kapalım.
1: Kızı karlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen muğlişini kalamsız.
2: Elbette.
0: Sefer'inizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyet verişlaydı. Sefer'inizde biz sırdaş.
1: Sefer'inizde biz sırdaş.
0: Sefer'inizde biz sırdaş.
3: 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu.
4: Oy, sapırınızda biz sırdaş.
5: Bir kadar küçlük soğuk hava ayıkımının tasarda mülçerlenişçe 10. ayının 16. günü keçikçe İli Derya Vadisi, Tarbagatay Vilayeti, Altay Vilayeti, Şihanzi şehirden Kumul şehri geçip olgan liniyelerdeki tağlık rayonlarının kısmen cayları da katı kar yağıdıkken. Şimali Şincan'ın köp kısım cayları, Cenevi Şincan'ın garbi, Bayınğul'un Mongol Abdunum Oblası'nın şimali, Şarkı Şincan'ınki şamal eğizlerde 10-11 bal bar, boran, 12 bal ötkünçü boran çıkıdıkken. Cenevi Şincan oymalıkının kısmen caylarda çan tozallık ya ki kum boralık havarayı görüldüken. 10. ayının 15. günü kündüzden keçikçe Ürümçi şehir rayonunda azırak ya ki oturhal yamgur veya ki yamgur arlaş kar. Tağlık rayonlarda yamgur arlaş kar ya ki oturhal veya ki kilin kar. Kısmen caylarda katı kar yığıp 4-5 bal garbi şimal ötkünçü şamıla çıkıdıken. 10. ayının 17. günü seherde tüven temperatura 0 Celsius gradus kutuşuduken. Şehir, şehirlerdeki yürüyüş, yorukluk volt, elektr energiyası ve haberleş eskaleri katarlıklarına paydasız təsir görüşü mümkün. Müdabiyyeni küçük etişin əskertimiz. Ürümçi Şimali Vogzali 1. yolu, Muşu ayının ahırı bitip 2 avtomobil yolu, 4 avtomobil yolu ve 6 avtomobil yolu özgertildi. Ürümçi Şimali Vogzali 1. yolunu özgertip kengaytiş kuruluşu, yani Suyuqu yoludan Şimali Vogzal yolugucu bulgan şehir mamuri kuruluşu 10. ayının 30. günü resmi tamamlandı. Kuruluş bitkenden kin Şimali Vogzal 1. yolunun Fınxı kutusudan Yuhu yolugucu bulgan yol bölükünün dereçisi koş yönlüşlük 6 avtomobil yolu ve 4 avtomobil yolu östürülüp yol yürüyüş şaraiti zor derecede yakışılınıp rayon katnaş iktidarı körnerlik aşıdı. Bu yıl Şincan'daki tömür yollarının yük toşuşan nöbetçi poyizler aldıraşçılık kutoldu. Transportni alalaştırış, yollarının kengaytiş arkalı Şincan'ın tömür yollarının transport önüm iktidarı sicil koyup verilip, kesip zinciri, temelli zincirinin mukumluğu ramalıkıga küşlü kapalatlı kılındı. Tianjin AUSS'i 10. ayının 27. günden başlap, Ürümçi, Fuyang, Xiamen AUSS liniyasını yeniden içip, Ürümçi'den Fuyang'a tutuşulan kolaylık AUSS'e katnaş yolunu ravallaştırıp, şu çayını bevas tutuş... Muhbirinin yakında içilgan 3. kitimlik Şincan Universal İlmi Tekşiriş neticelerini ilan kılış yığındığını ilginççe, yakınki 30 yılda Şincan'ın çölleşken toprak kölümü 42.600 kvadrat kilometre azayıp, ekolojiye ekvali umumüzlük yaşlangan. Kum boran apti otura yukarı derecelik havip hatar rayonu kölümü 29% tüvenlep, bostallık kölümü yığından 45.500 kvadrat kilometre köpeyip, karbon yığış yoşurun küçü sıcıl aşkan.

siyosatchi, yaxshimi? Rahmat bizga mushu avaroyda ma'lumot berganingizga, bizningki safarimizga qulaylik olib kelganingizga. Do'stlarning qilin kiyimlarni chiqarib kiyilishini tavsiya qilman, sovuq o'tib qolmasin, rahmat deydi. Rahmat Ayshamgul ada sizgimi? Undan boshqa Aminigul adamizmi deydi, Yasharjon obdan tudingizmi? Men aytganda kechki to'liq anglayman, rahmat sizlarga. Sizgimi rahmat. Undan boshqa Tianshan Guangguo degan do'stimiz deydi, yaxshimi? Tiningiz salomat bo'lsin deydi. Sizning mushu Tinin salamet olsun, işleriniz futurluk olsun. Bugün gündüzden keçi geçe hava bulutluk bulup, keyin azraq yağmur yığıp, keyin oturhal yağmur yığıp, onun keyin yağmur arlaş qar özgireydiken. Tövən temperatura 0 Celsius gradus, yukur temperatura 12 Celsius gradus buladiken, 5-6 bal boran çıkıdiken, manda şivak edik bir yada. 0 gradus kuşuduken, cuma dostlamak. Şenku mavkune kuchanglardan ayırmay kiyinil cuma aqsalıq qığan bilan aqmaydı avu soğutke baxat siz ye? Soğuk çüşüp kese başlanan terisini ipez pişansı çeçi yok kişiler bir şeyi qilin rağ bir nes kiyib olsun de pekcan şimdi elkam davat siz onu da siz xat dircan bilan

Tianshan Guangguo dedi men bek amraq bundan şığa rahmet sizge şarjan dedin salamet olsun depti sizden mi emşu Rabia medimiz rahmet evet genç raylıq güldürünüz ki Azizi devam dedi o programını anı bitip onun ikinci düşme dedi buldu Kül kemer. Yaşar John. Ya o nöbet şu bugün ben işlediğim gün bop kaldı hem de işte. İşte bu kaldı hem de kan akılmız. İcarap gidip siz kumana kaplan. Çiş ardiyen vuyen diyen anlatma ne. Hazırına özledi işte bak yolu. Yeni minkoy kodisinin hıpinden lukarap mangayın işte. Abdumobula köpkenci modusla ha. Tövende dostlarının huzurunun işiğe İlham Mehmet Orulğan, Prağında namlıq naqşin sunumuz.

0: 107.4 Patnas Sənət Radiosu. Patnas Sənət Radiosu.
1: 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nun sərxil programlarını radyoda, yan telefonda Sulu Şitin əpkisi anlayamaysınız.
2: 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nun doyun sın kanalını koşulup, her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolğan bevas körsüşüge katnışın.
3: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nu alın. Torgu çıkıpla 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nun programlarının bevasıtı körsütüşünü körün.
4: Lift tuyuqsız toxtap kalğanda ergiz oduqman. Lift çikini zorlap aşman. Kalayım kan sekirmem. Bu vaqtta kutuluş üçün kanç tirkessiniz şunç xatarlik. Toğır meşgulat 3 qadamni öz içige alıdı. Birinci besiş. Barlı kavetin konupkilerini besip etiş. Bu vaqtta ciddi tormozlaş inkas kozguldu. İkinci yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni igip kol bilen tam yüzünü tutubiliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bekiteleydi. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bolgan özünü kutkuzuş soludur.
5: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ata anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazide köp bedel tölep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yeni bazide başkalarının hacetinden çıkalıqalıkımızdan özümüzde bəxtlikiz kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun, bəxt küreş kılıçdın kilidu. 107.4 Patnas Sənət Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen belli ilgirleşini halaydı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katnastan Ad Radyosu'nun Hayırlık Akşam programımızı devamlaştırıyoruz. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tıratkı apısı Slow Shooting Namaz Kadem'de anlatıldı. Programımızın Slow Shooting apısı dımı alışılanı karşılığımız. Devamlı kuyuşun spövüske gönçürlük kareyle dostlar. Abdikerim kam deydi hazır yol haberi çoğun bazar tarafından miğap şisen çimasan yolları ravan deyip topuldu. Şingfu, Qashqadaryodan Şingfu deydi. Yaşar Canov kam, qadirlik növbetçi muharrirler yaxşı mı? Mən miyaxtırıp anlavadım mən Yaşar Canov kam. Hoş oldum avazınızı anlap. Biz de devamlı yaxtırıp anlavadı. Kaplan yaşlar işleş gerek deydi. Doğru yaşlar işleş gerek. Tırışıp işleş gerek. İşlevatımız o mu ne? Hazırın özde Beijing'den de koşumçu oldu. Tostuş görülüptü dostlar. Ningbo kutsudum tostuş vaken. Seher bulbuli. Yakışmaya da karşı almışsın.

0: Ahmet, müzikantlarımız.
1: Davomli qo'yishimiz bo'lmas kelgan uchurlar qaraylik do'stlar. Turtaksi Yusufjon deydi. Nima? Sahar bulbul adimiz o'ruxlab qoptimi? Shuna dedingizmi Yasharjon? Sahar bulbul demay zilvo bulbul deb chaqirsak bo'ladimi nima deb? Voy yaqman unda demidim. Unda o'ruxlagandan shuq men o'zim deb aytaman. Guanyuan yo'li Xinjiangda shu Bog'di shovchi tarafdan yo'llar bakravon asosan o'zim yolg'iz bemayotman deydi Tianshan Gongo. Men Oqsu boyda turib televizordan anglayotman deydi. Yashar emasma oydinimga chiqib ketdim. Adsar 7 bilan ko'rashdik deb oydinim chiqib ketsangiz radio ansiz umumda.

Minnetdarlık kişilik hayattaki yaxşı fazilet. Minnetdarlık çin kalıptan urgup çıkıdı hem de hareketle ifadelendi. Minnetdarlıkni biladigan adam çoqum köks qarni keng adam. Undaq adamlarning kişilik hayatqa bo'lgan pozitsiyasi aktiv, ochiq yo'riq keladi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programimizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılu Şitin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi dümü anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Oltıraq rayon içindeki gül sandıqları ahalilərinin özgücə icadiyeti bilən çıraylıq tüzki girdi. Örümçedeki bu mahalle aşkanısının tamakları intayın yeyişlik. 80 yaşdan aşkallığa tamak bahası da yerin baha itibarı verildi. Deniz yüzdün 5000 metr egizlikteki Şizan'a bardığan poyuzda tuğutu yakılışıp kalan işki kat ayal oğuşluğu yengedi. Dostlarındak bosa, dektenla programımızın tepsili mezmunları bosun. Aval dostlarımızın ki uçurlarına bir karı bessek, Seher Bulbuli, Zühre'ye katarlık dostlarımız yaktırıp anlaşık tayar boğan uzun köngül sözlerini kaldırıp Kızılmuş, Katarlık dostlarımız mı? Yaktırıp anlaştık.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akhirlaştırmız. Programımızı yaktırıp anılgan, programımız katnaşkan barçınlağa köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Murat Qubur.

bir tonna kağız işlep çıkarış için 17 tüp derek kesildi. 1 kilovat tok için 1 kilogram karbon koyup yerildi. Demek biz her günü közümüzde içip, ornumuzdan turup, keşte çırağını ötürüp yatkıcı boğun her bir hareketimizde nurgun baylıkını koyduğunuz. Bilip bilmey, köple bulgunuş payda kılınız. 174 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki, tazlık kağızdan bir kıtımda fakat bir parçalı soğurup alaydı. Futbolumuzu yeni kılıp, cümekini itip etiş, tokunu ötürüp etişten erinmeydi. Ticeşlik, töven karbonluk durmuş her birimizden başlansın.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programısı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu istaklarini pikib, yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganligingizlar xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 10-oyning 16-kuni, juma. Dehqonlar kalendari bo'yicha 9-oyning 7-kuni. Hayot oyog'i chiqmas yo'lga o'xshaydi. Bu yo'lda cho'qim sabrchan bo'lishingiz lozim. Bu jarayonda siz o'zingizni munavvar bo'lishga majburlashingiz kerak. Chunki munavvar bo'lsangizlar, hamma ishlarda o'zingizdan yaxshilanish bo'ladi. Xayrli sahardagi xush tabassum bilan kayfiyatimiz cheksiz xushallikka to'lg'isi. Hayot qadamlarini xayrli ishlar bilan nishonlab, yangi tongni salomat kutib olgan qadrli do'stlar. Sahardan boshlangan barliq ishlaringizlar ko'ngillik bo'lsin. Har kuni turmushingizni yaxshi o'rinlashtirishingizni, chehralaringizning har vaqt tabassum ilkida jilmanib turishini chin qalbimizdan umid qilib, bugungi 174 dan xayrli sahar programmamizni boshlaymiz. Qani yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi Zumrat Mutallib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbçisi Sılu Şiting damasqadamda anlatılıdı. Programımızın Sılu Şiting əbçidimi anlaşınlarına qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövəndiki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Aval turmuş bilimleri sahibimizdə yataq üyüdeki yoruqluq uyqu süpidigə təsir yetküzüdü. Nem üçün bir uxlaq uyğanqanda bəl və qol telib ağrıydı qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq savatları sahibisidə suyduk kislotası yuqori kişilər bəzi köktatlarını istimal qilishdan saqlanışı kerak. Bəli yerib kəsimi ziyada səzgürlük körlüdü. Qatarlıq məzmunlarda savat sözləb yerimiz. Qeynəmsi dostlar, diqqətinizə programımız

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizde yıkılıp çüşken bu ayğa yardım kulunu sunğan Aliya Gül Ahmet bilen tanışımız. 10-nji ayning 7-nji günü kez saat 8-lar atrapıda Ürümçi Yüecin kutsi bilen Cucan yolu iğizide kereksiz narsi yığıdığan bir boğay tuyuqsız yoluna otursa yıkılıp çüşdi. Avtonom rayonluq 3-nji xalq doktorxonasi yurak eğri kasalliklarini kuzatish uyining sestrasi Aliya Gül Ahmet avtomobilini to'xtatib, qizil chiroqning o'zgarishini saqlab o'tardi. U bu ahvolni ko'rib, darhol avtomobilidan tushib, qutqizishga kirishdi. Aliya Gülning aytishicha, ayni chaqda u avtomobilini yo'l eg'izida to'xtatib, qizil chiroqning o'zgarishini saqlab o'tgan bo'lib, yo'lda avtomobil nayti ko'p ekan. U yugurib berib, bovayning keraksiz narsalarni yig'idigan kichik harvisning yo'lga o'rilib tushganligini ko'rgan. U zo'ngzib o'ltirib, bovayning buyrusiga shapiloqlab, ulug' ovozda "Tağa, tağa" deb chaqirgan hamda uning bo'yin arteriya tumori va nafsini tekshirgan. U bu bovayning qisqa vaqt